Odeya Radyo. Thank you.

Şehrin temposu yükseliyor, piyasaların gündemi her an değişiyor. Odea Radyo yatırım dünyasının içinden sesleri, uzman bakış açılarını ve güncel ekonomi gelişmelerini bir araya getiriyor. Nerede olursan ol, gündemin bir adım önünde kalmak istiyorsan Odea Radyo'ya kulak ver.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Tatil bitti. Şehrin temposu hızlandı. Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin'le Chill Zone, günün temposunu yavaşlatacak müzik seçkisiyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Odeon Radyo'da yayında.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Yatırım dünyasına ilk adım attığınızda karşınıza çıkan önemli sorulardan biri şu: kısa vadeli yatırım mı, uzun vadeli yatırım mı? Çünkü her iki yaklaşım da hedef, risk anlayışı ve yatırım biçimi açısından birbirinden ayrılıyor. Şimdi doğru stratejiyi belirlemek ise finansal hedeflere, risk toleransına ve piyasa bilgilerine göre değişiyor. Bugün Odeya Bank web sitesindeki Oblog sayfasında yayınlanan kısa vadeli ve uzun vadeli yatırım stratejileri arasındaki farklar başlıklı yazımızdan yola çıkarak her iki stratejinin öne çıkan özelliklerini sizler için özetleyeceğiz ve iyi yatırım aracı nedir sorusuna cevap arayacağız. Kısa vadeli yatırım genellikle bir yıldan daha kısa sürede getiri elde etmeyi amaçlayan bir strateji. Bu yaklaşımı benimseyen yatırımcılar hızlı kar fırsatlarını değerlendirmeye ve piyasadaki anlık dalgalanmalardan faydalanmaya odaklanır. Bu nedenle de kısa vadede hız ve likidite, yani paranın gerektiğinde kolayca nakde çevrilebilmesi büyük önem taşır. Kısa vadeli yatırım araçları arasında mevduat, günlük vadeli hesaplar, devlet borçlanma araçları, özel sektör bonoları, repo, fonlar ve döviz gibi araçlar var. Burada önemli olan sermayeye gerektiğinde kolayca erişebilmek ve onu etkili şekilde koruyabilmek. Uzun vadeli yatırım ise finansal varlıkların 5 ila 10 yıl ya da daha uzun süre elde tutulmasını ifade ediyor. Bu stratejiyi benimseyen yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalardan çok zaman içinde oluşabilecek büyüme ve bileşik getirinin gücüne odaklanıyor. Bu nedenle de uzun vadeli yatırım sabır, disiplin ve geleceğe yönelik güçlü bir bakış gerektiriyor. Uzun vadeli yatırım araçlarını örnek olarak da gayrimenkul, hisse senedi, bireysel emeklilik sistemi, altın ve gümüş gibi varlıkları sayabiliriz. Bu araçlar zaman içinde daha istikrarlı bir büyüme ve uzun vadeli değer artışı hedefleyen yatırımcılar için ön plana çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Peki kısa ve uzun vade arasındaki temel farklara bakalım şimdi de. İlk fark risk ve getiri dengesi. Kısa vadeli yatırım ani piyasa dalgalanmaları nedeniyle kayıp riski taşıyabiliyor. Uzun vadeli yatırım ise dalgalanmaları zaman içinde dengeleme ve daha yüksek getiri fırsatı sunabiliyor. Ancak burada da sermayenin uzun süre bağlı kalacağı unutulmamalı. Bir diğer fark ise zaman faktörü ve likidite. Kısa vadede kararların daha hızlı alınması ve pozisyonların kısa sürede kapatılması gerekiyor. Uzun vadede ise likidite ikinci planda kalıyor. Yatırımcı zaman içinde oluşacak getiriyi beklemeyi kabul ediyor. Bir başka önemli fark da yatırımcının hedefi ve profili. Kısa süreli finansal hedefleri olan ve piyasayı daha yakından takip edebilen kişiler kısa vadeli araçlara yönelebiliyorlar. Daha büyük ve uzun süreli hedefleri olan sabırlı ve disiplinli yatırımcılar ise uzun vadeli stratejileri tercih edebiliyor. Kısacası, kısa vadeli yatırım hız ve erişebilirlik sunarken uzun vadeli yatırım zamanın gücünden yararlanmayı hedefliyor. Burada önemli olan hangi stratejinin daha iyi olduğu değil, hangisinin sizin hedeflerinize, risk anlayışınıza ve yatırım alışkanlıklarınıza daha uygun olduğu. Finansal hedeflerinize ve risk toleransınıza göre hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırım araçlarından oluşan dengeli bir portföy oluşturmak da gayet mümkün. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Odeya Bank web sitesinden Oblog sayfasında yer alan diğer içeriklere de göz atabilir ya da Odeya Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan Odeya Yatırım Odaklı bültene abone olabilirsiniz. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde görüşmek üzere.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'nın alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri Odeya Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir Odeya Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her Perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Sürdürülebilir yatırıma başlangıç rehberi. Birikimleriniz değerlerinizi yansıtabilir mi? Yatırım kararları artık yalnızca rakamlarla değil, değerlerle de şekilleniyor. Biz de bugün Augusto'da Yatırım Bay Odeya kategorisinde yer alan Sürdürülebilir Yatırıma Başlangıç Rehberi Birikimleriniz Değerlerinizi Yansıtabilir mi? Başlıklı yazıdan hareketle sürdürülebilir yatırım konusunu ele alıyoruz. Sürdürülebilir yatırım, yatırım kararlarını yalnızca finansal performansa göre değil, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki yaklaşımlarını da dikkate alarak vermek anlamına geliyor. Yani mesele yalnızca bu yatırım bana ne kazandırır değil, aynı zamanda nasıl bir geleceği destekliyor sorusunu da sormak. Sürdürülebilir yatırım dünyasında sıkça karşımıza çıkan CSY, yani çevresel, sosyal ve yönetişim yaklaşımı oldukça net bir çerçeve sunuyor. Çevresel kriterler bir şirketin karbon ayak izi, enerji kullanımı ve doğal kaynak yönetimine, sosyal kriterler çalışan hakları, çeşitlilik ve toplumsal etkiye, yönetişimse şeffaflık, etik ve yönetim anlayışına odaklanıyor. Kısacası mesele yalnızca yeşil görünmek değil, daha sorumlu ve uzun vadeli düşünmek. Bu yaklaşım yalnızca etik bir tercih değil. Değişen dünyanın ekonomik gerçekleriyle de doğrudan ilişkili. İklim krizi, enerji dönüşümü, kaynak kullanımı, yeni regülasyonlar ve değişen tüketici beklentileri artık şirketlerin uzun vadeli dayanıklılığını belirleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu yüzden yatırımcılar bugün şirketlere yalnızca bugünkü performanslarıyla değil, değişen dünyaya ne kadar hazır olduklarıyla da bakıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyası ilk bakışta karmaşık görünebilir, ancak başlangıç için uzman olmanız gerekmiyor. Burada da küçük ama bilinçli adımlar fark yaratabiliyor. Başlangıç için 3 seçenekten bahsedebiliriz. İlki sürdürülebilir yatırım fonları. Bu fonlar çevresel ve sosyal kriterleri gözeten şirketleri belirli bir strateji doğrultusunda bir araya getirerek daha pratik bir giriş noktası sunuyor. Daha somut bir etki görmek isteyenler için yeşil tahvillerde öne çıkan araçlardan biri. Bu yatırım araçları yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve temiz altyapı gibi alanların finansmanında kullanılabiliyor. Bir diğer seçenek de CSE kriterlerine uyum konusunda öne çıkan şirketlere odaklanmak. Çevresel etkisini azaltmaya çalışan, sosyal sorumluluk yaklaşımını benimseyen ve güçlü yönetişim anlayışıyla öne çıkan şirketler, sürdürülebilir yatırım açısından farklı bir perspektif sunabiliyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Her yeşil ya da sürdürülebilir etiketi aynı derinliği taşımayabiliyor. Bu yüzden yatırım araçlarını değerlendirirken yalnızca ismine değil, gerçekten hangi alanlara yatırım yaptığına ve nasıl bir yaklaşım benimsediğine bakmak önemli. Çünkü bilinçli yatırım yalnızca iyi niyetle değil, doğru bilgiyle başlıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyasında daha bilinçli adımlar atmak isteyenler Odeya Radyo'daki içerikleri dinleyebilir, Augusto'da yer alan Yatırım Bay Odeya yazılarına göz atabilir. Daha fazla içeriğe ulaşmak isteyenlerse Odeya'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan uzman görüşleri, video serileri ve podcast içerikleriyle bu yolculuğu daha yakından takip edebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odeya Radyo. Check, check, check, check, check, check.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Bazen gündemi takip etmenin en iyi yolu sakin bir ritme yaslanmaktır. Odeya Radyo, chill out ve down tempo seçkileriyle dinlendirici bir atmosfer sunarken yatırım dünyasına dair merak edilenleri de unutmuyor. Odeya Radyo'yla hem dinlen hem de gündemde kal.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, altın binlerce yıldır değerli kabul ediliyor. Altını bu kadar değerli yapan şey nedir?
3: Altının hikayesi paradan önce güvenle başlıyor. Altın, insanlık tarihi boyunca yalnızca mücevher eşyası değil, medeniyetlerin en güvenilir değer saklama aracı oldu. Bozulmuyor, paslanmıyor, kolay bölünüyor, taşınabiliyor. En önemlisi arzı sınırlı. Üstelik standart. 1 gram altın İstanbul'da da, Tokyo'da da aynı gram. Bu özellikler onu binlerce yıl boyunca ortak bir değer dili yaptı. Kritik kırılma noktası 1944'teki Bretton Woods Anlaşması. Bu anlaşma ile dünya dövizlerini dolara, doları da altına sabitledi. 1971'de bu bağ koptu ama algı değişmedi. Çünkü altın hala kimsenin borcu değil. Bugün merkez bankaları neden devasa altın rezervleri tutuyor? Çünkü altın hiçbir ülkenin yükümlülüğü değil. Dolar tutmak ABD'ye güvenmek demek, altın tutmak ise kimseye güvenmek zorunda kalmamak demek. Altın fiyatını çoğunlukla reel faiz, doların gücü ve risk algısı belirler. Faiz yükselince baskılanır, küresel belirsizlik artınca parlar. Bir de altın basılamaz. Para arzı genişlerken altın arzı sınırlı kalır. Dolayısıyla sistemin stres göstergelerinden biridir. Kriz anında likidite ve güven sağlar. Yatırımcı açısından da mesele her gün fiyat kovalamak değil, portföyün şoklara karşı dayanıklılığını artırmaktır. Bu yüzden altını kısa vadeli tahmin yarışından çok uzun vadeli risk yönetimi aracı olarak düşünmek gerekir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, Yatırımın Sesinde hafta başında yatırım ve finans gündemiyle karşında. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odeon Radyo'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Tema yatırımları, yapay zekadan yeşil enerjiye tematik fonlar. Yapay zekadan yeşil enerjiye, sağlık inovasyonlarından siber güvenliğe uzanan büyük dönüşümler yalnızca günlük hayatımızı değil, yatırım dünyasını da yeniden şekillendiriyor. Peki, geleceğin dünyasına yön verecek bu temalar bugünden nasıl bir yatırım yaklaşımına dönüşebilir? Doktor Emrah Ahi'nin Tema Yatırımları, Yapay Zekadan Yeşil Enerjiye Tematik Fonlar başlıklı makalesinin kısa versiyonunda tematik fonların sunduğu fırsatları ve dikkat edilmesi gereken riskleri ele alıyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline themagger.com'daki Odea ile yatırım kategorisinden ulaşabilirsiniz. Her şeyin baş döndürücü bir hızla değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Sadece 10 yıl önce hayatımızda olmayan teknolojiler bugün günlük rutinimizin merkezinde. Bu devasa dönüşümler yatırım dünyasının da kurallarını değiştiriyor. Geleneksel yatırım anlayışı coğrafyalara veya klasik sektörlere odaklanır. Ancak dünya artık keskin sınırlarla birbirinden ayrılmıyor. İşte tam bu noktada tematik fonlar devreye giriyor. Peki nedir bu tematik yatırım? En sade tanımıyla tematik yatırım, kısa vadeli dalgalanmalardan çok dünyayı kalıcı olarak değiştirecek, makroekonomik, teknolojik veya toplumsal eğilimlere odaklanan bir yaklaşımdır. Yapay zeka, siber güvenlik, yaşlanan nüfus ve temiz enerji gibi konular bu eğilimlerin yani megatrendlerin başında gelir. Bir sektör fonu sadece aynı alandaki şirketleri bir araya getirirken, tematik fon farklı sektörleri ortak bir hikayede buluşturur. Örneğin akıllı şehirler teması. Sensör üreten bir çip şirketini, yeni nesil yapı malzemeleri geliştiren bir sanayi kuruluşunu ve şebeke yazılımı sunan bir teknoloji firmasını aynı portföye taşıyabilir. Bu şirketleri tek tek bulup analiz etmek ciddi mesai gerektirir. Tematik fonlar ise bu şirketleri profesyonel bir portföyde toplayarak tek bir hissenin riskine bağlı kalmadan seçtiğiniz geleceğe ortak olmanızı sağlar. Bugün piyasalarda yatırımcıların ilgisini çeken birçok güçlü tema var. Bunların başında yapay zeka ve yeşil enerji geliyor. Yapay zeka teması sadece sohbet botu üreten şirketlerden ibaret değil. Bu devasa veri işleme gücünü sağlayan çip üreticileri, bulut bilişim şirketleri, siber güvenlik firmaları ve hatta veri merkezlerini soğutan sanayi şirketleri bu temanın birer parçasıdır. Öte yandan yeşil enerji ve iklim değişikliği insanlık tarihinin en büyük ekonomik dönüşümlerinden biri. Yeşil enerji fonları, güneş ve rüzgar enerjisi üreticilerinden akıllı şebeke teknolojilerine ve hidrojen araştırmalarına kadar geniş bir alanı kapsar. Bir diğer güçlü tema ise sağlık inovasyonları. Dünya nüfusu yaşlanıyor ve yaşam süresi uzuyor. Bu temanın içindeki fonlar biyoteknolojiye, genetik araştırmalara ve uzaktan sağlık hizmetlerine odaklanıyor. Tematik yatırımın en büyük avantajı inandığınız ve heyecan duyduğunuz bir geleceğe yatırım yapma şansı sunmasıdır. Ancak bu fonları bir yemeğin ana malzemesi değil, lezzet katan baharatı gibi düşünmek en doğrusudur. Portföyün ana bölümünü çeşitlendirilmiş varlıklardan oluşturup daha sınırlı bir bölümü uzun vadeli temalara ayırmak riski dengeler. Çünkü her yüksek getiri potansiyeli kendi riskini taşır. Tematik yatırımların en büyük düşmanı aşırı abartı döngüleridir. Bir teknoloji medyada çok yer bulduğunda o şirketlerin fiyatı gerçek değerinin çok üzerine çıkmış olabilir. Yanlış fiyattan giriş yapmak yıllarca zararda beklemenize yol açabilir. Ayrıca bu fonlar dar bir alana odaklandıkları için geleneksel fonlara göre daha oynaktır. Tematik yatırım al ve birkaç ay sonra sat stratejisi değil, al ve temanın olgunlaşması için sabret stratejisidir. Özetle geleneksel yatırımlar bize bugünün dünyasını sunarken tematik fonlar yarının dünyasına açılan birer penceredir. Sadece faizlere veya enflasyona bakmak yerine 10 yıl, 20 yıl sonra dünyanın nasıl bir yer olacağını hayal etmek yatırım vizyonunuzu baştan aşağı değiştirecektir. Yapay zekanın dönüştürdüğü yeşil enerjinin güç verdiği o geleceğe sadece tüketici değil, yatırımcı olarak da ortak olmak istiyorsanız tematik fonlar o geleceğin biletlerini bugün günden gişeye koyuyor. Tematik fonlar geleceğin dünyasına bugünden bakmayı mümkün kılarken uzun vadeli düşünmenin önemini de hatırlatıyor. Yatırım yolculuğunuzda kendinizi geliştirmeye devam etmek için bir kulağınız, yatırım dünyasına dair yeni bakış açılarını ve uzman görüşlerini bir araya getiren Odea Radyo'da olsun. Bir sonraki sesli makalede tekrar görüşmek üzere.
0: Odea Radyo.

Eylül yeni başlangıçlar ayı. Yeni bir döneme girerken akılda beliren yatırım ve birikim soruları da çoğalıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi haftanın sorusunda yatırım ve birikime dair merak edilenlere yanıt veriyor. Haftanın sorusunda uzman isimlerin yanıtları gün içinde Ode Radyo'da seni bekliyor.

Yeni dönem, yeni bir başlangıç demek. Okullar açılırken, iş hayatı hızlanırken, yatırım gündemini takip etmek de bir o kadar önemli hale geliyor. Odaya Radyo, yatırımdan ekonomiye uzanan zengin içerik dünyasıyla ve chill out şarkılarla yayında.

varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yaz bitti, şehir kalabalıklaşıyor, okullar açılıyor, yeni dönem birikimlerini düşünmenin tam zamanı. ODE Radyo'da yatırım odaklı bakış açısıyla hazırlanan programlar ve içerikler sakin bir müzik akışı eşliğinde seni bekliyor.

0: Odeya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, gümüşü bu kadar önemli yapan şey nedir?
3: Gümüş çoğu zaman altının gölgesinde kalır. Oysa çok daha karmaşık ve heyecan verici bir hikayesi var. Çünkü gümüş hem bir yatırım aracı hem de gerçek bir endüstriyel ham madde. Bu çift kimlik onu diğer kıymetli madenlerden tamamen farklı kılıyor. Güneş panelleri, elektrikli araçlar, 5G teknolojisi, tıbbi cihazlar, yüksek teknolojinin kullanılmadığı bir alan neredeyse yok. Yenilenebilir enerji sektörünün patlamasıyla birlikte gümüşe olan endüstriyel talep her geçen yıl artıyor. Altın ve gümüş arasında tarihsel olarak güçlü bir korelasyon var ve genellikle benzer yönde hareket ederler. Ancak gümüşün yoğun sanayi talebi onu yüksek büyüme dönemlerinde altından farklılaştırarak daha sert fiyat hareketlerine itebiliyor. Yatırımcılar için gümüş hem finansal bir güvence hem de teknolojik dönüşümün getirdiği endüstriyel büyümeden pay alma fırsatı sunan hibrit bir varlık. Öte yandan gümüşün belirgin diğer bir özelliği de altına kıyasla çok daha yüksek oynaklığa sahip olması. Bu durumun temelinde gümüşün altına göre daha düşük işlem hacmine sahip, yani daha illikit bir finansal varlık olması yatar. Bu hem büyük bir fırsat hem de ciddi bir riski beraberinde getirebiliyor.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.

müzik keyfinin arasına ekonomi ve finans dünyasından ilgi çekici makale özetleri karışıyor. Sesli makaleler Odeon Radyo'da müzik akışının içinde her an seni bulabilir. Kulağını Odeon Radyo'dan ayırma.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Gümüş yatırımı, parlak bir geleceğe adım atın. Değerli metaller arasında kendine özgü bir yere sahip olan gümüş, hem yatırım aracı hem de sanayi ve teknoloji sektörlerinin önemli bir ham maddesi olarak dikkat çekiyor. Gümüş yatırımının avantajlarını, taşıdığı riskleri ve farklı yatırım yöntemlerini keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Yatırım by Odea sayfası için hazırlanan Gümüş Yatırımı Parlak Bir Geleceğe Adım Atın başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Yatırım dünyası çeşitli fırsatlar ve risklerle dolu geniş bir evren olabilir. Ancak bu evrende doğru bilgiler ışığında endişelerinizi gidererek güvenle yol alabilirsiniz. Değerli madenlere yapılacak yatırımlar, yatırımcılar için güvenilir bir liman ve sağlam bir getiri potansiyeli sunuyor. Son yıllarda yatırım değeri gittikçe artan gümüş de bu değerli madenlerden biri. Gümüş yatırımı, bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmek amacıyla gümüşe yatırım yapma süreci. Gümüş, fiziksel formda sikke veya külçe olarak ya da ETF ve madencilik hisseleri gibi finansal enstrümanlar aracılığıyla yatırım yapılabilen değerli bir metal. Tarih boyunca hem para birimi hem de değerli bir varlık olarak kullanılan gümüş, eski uygarlıklardan günümüz modern ekonomilerine kadar ekonomik güvenin sembollerinden biri oldu. Tarihsel olarak değerini koruyan gümüş, altın yatırımına benzer şekilde güvenli liman olarak görülüyor. Sınırlı arzı ve devam eden talebi uzun vadede değerini korumasına katkı sağlıyor. Elektronik, tıp ve enerji üretimi gibi birçok sanayi ve teknoloji alanında kullanılması ise gümüşe yönelik talebi arttıran önemli faktörler arasında yer alıyor. Ancak her yatırım aracında olduğu gibi gümüş yatırımının da bazı riskleri bulunmuyor değil. Uzun vadede getiri potansiyeli daha yüksek olan gümüş, hızlı alım satımlar yapan için dezavantajlar da barındırabiliyor. Gümüşü çevrim içi kanallar üzerinden alıp satmak ve bankada bulundurmak ise kayıp, hırsızlık gibi riskleri azaltabiliyor. Peki nereden başlamalı derseniz, gümüşe yatırım yapmanın bir yolu gümüş ETF'leri. Bu fonlar fiziki olarak gümüşe sahip olmadan gümüş fiyatlarındaki hareketlerden yararlanma imkanı sunuyor. Yüksek likiditeye sahip olan gümüş ETF'leri, alım-satım işlemlerinin hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesini sağlarken, küçük tutarlarla yatırım yapmayı da mümkün kılıyor. Gümüş madenciliği hisseleri ise, gümüş çıkaran ve işleyen şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapma fırsatı sunuyor. Yatırım öncesinde şirketlerin finansal tablolarını ve faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki siyasi ve ekonomik koşulları dikkatle değerlendirmek önem taşıyor. Gümüş yatırımına hem yatırım hem de bankacılık uygulaması olan Odea'dan başlayabilirsiniz. Odea'da altın, gümüş ve döviz işlemlerinin yanı sıra mevduat, hisse senedi, Eurobond ve yatırım fonları gibi farklı yatırım seçeneklerini keşfedebilirsiniz. Gümüşün tarihsel önemi, enflasyona karşı koruma potansiyeli ve sanayi ile teknoloji sektörlerinde gördüğü talep, bu değerli metali portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için dikkat çekici bir seçenek haline getiriyor. Ancak yatırım kararlarının kişisel finansal hedefler, risk algısı ve vade tercihleri doğrultusunda verilmesi gerekiyor. Gümüşün yatırım dünyasındaki yerini, sunduğu fırsatları ve dikkat edilmesi gereken riskleri ele alan kısa makalemizin sonuna geldik. Finans ve yatırım dünyasına dair merak ettiğiniz konuları keşfetmek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya piyasalarında hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek hafta gündemde neler var? Tüm bu soruların cevapları Odeon Radyo'da. Her cuma saat 15'te ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım odaklı gündemde.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Merak duyduğunuz alanlar kazanca nasıl dönüşür? Bazı insanlar teknoloji haberlerini merakla takip eder, bazıları modayı, bazıları gastronomiyi ya da seyahati yakından izler. Peki ilgi duyduğunuz alanlar yalnızca bir merak konusu olarak kalmayıp kazanca da dönüşebilir mi? Bugün Augusto'da yayınlanan bu makaleden yola çıkarak ilgilendiğiniz alanlara yatırım perspektifiyle bakmanın ne anlama geldiğini konuşacağız. Herkesin yakından takip ettiği bir alan vardır. Teknoloji, moda, gastronomi, seyahat ya da sanat. Yatırım dünyasında dikkat çeken yaklaşımlardan biri de tam olarak burada başlıyor. İnsanlar tanıdıkları ve ilgilendikleri alanlara daha yakından bakıyor. Çünkü bir konuyu düzenli takip etmek zamanla o alana dair güçlü bir aşinalık kazandırabiliyor. Hangi gelişmelerin önemli olduğu ve hangi trendlerin kalıcı hale geldiği daha kolay ayırt edilebiliyor. Teknoloji dünyasını yakından takip edenler için yapay zeka, yarı iletkenler, mobil teknolojiler ve dijital platformlardaki gelişmeler yalnızca günlük hayatı değil, şirketlerin büyüme potansiyelini de etkiliyor. Bu nedenle teknoloji odaklı yatırım fonları ya da bu alanda faaliyet gösteren şirketler, geleceğin trendlerine odaklanan yatırımcıların radarına girebiliyor. Moda ve stil tarafında ise perakende dünyasının dinamikleri daha ön plana çıkıyor. Global markaların büyüme stratejileri, tüketici davranışları ve sezon trendleri sektörün yönünü belirliyor. Moda dünyasını yakından izleyenler hangi markaların öne çıktığını daha hızlı fark ederek perakende hisseleri ya da sektör bazlı yatırımlara farklı bir gözle bakabiliyor. Gastronomi ve yeme içme alanında da benzer bir tablo var. Zincir restoranlar, gıda markaları, sürdürülebilir üretim modelleri ve yeni tüketim alışkanlıkları bu alanı şekillendiriyor. Özellikle gastronomi temalı seyahatlerin artması şehirlerin mutfak kültürlerini ekonomik bir çekim alanına dönüştürüyor. Bu da gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketleri ve bu alana odaklanan fonları daha görünür bir hale getiriyor. Seyahat ve keşif odaklı yaşayanlar için de deneyim ekonomisi dikkat çekiyor. Havayolu şirketlerinden otel zincirlerine, rezervasyon platformlarından turizm teknolojilerine kadar geniş bir ekosistem söz konusu. Üstelik yeni nesil seyahat trendleri turizm sektöründe farklı iş modelleri ve yeni yatırım alanları doğuruyor. Sanat ve tasarım tarafında ise yaratıcı endüstriler daha ön planda. Dijital sanat, içerik üretimi, tasarım markaları ve yaratıcı platformlar yeni nesil ekonominin en önemli parçaları arasında yer alıyor. Bu alana ilgi duyanlar için koleksiyonerlik de uzun vadeli bir yatırım yaklaşımı olarak değerlendirilebiliyor. Çevrim içi sanat satış platformlarının yaygınlaşması ise bu pazarı daha erişilebilir bir hale getiriyor. Ama burada önemli bir nokta var. Bir alana ilgi duymak, o alanda yatırım yapmak için tek başına yeterli değil. İlginin doğru bilgi ve değerlendirme ile desteklenmesi gerekiyor. Yatırım kararlarının daha geniş bir bakış açısıyla ele alınması ve farklı kaynaklarla beslenmesi çok büyük önem taşıyor. Kısacası bugün yatırım dünyası yalnızca rakamlarla değil, ilgi alanları, alışkanlıklar ve kişisel meraklarla da şekilleniyor. Tanıdık gelen bir alanı takip etmek bazen finansal kararların ilk adımı haline gelebiliyor. Ama bu adımı sağlamlaştıran şey her zaman doğru bilgiye erişmek oluyor. Yatırım dünyasını daha anlaşılır ve erişilebilir bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir, Odeya Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsediliyor. Odaya Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını agusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odaya sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1. Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2. Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3. Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtia fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi asıl soru şu: bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşikse değerleme ile ilgili. Birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir. Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla sadece yatırım yapan ama henüz nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir. Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik riskler, artan küresel borçluluk ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altını destekliyor. 2026'da da portföylerde güvenli liman rolünü koruyabilir. Gümüşte ise hem sanayi talebi hem yatırım talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımlarının hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça yüksekti. Ancak baz etkisi ve yeni sözleşmelerle birlikte artış hızında yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla 2026'da soracağımız soru enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru. Hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli. Dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluştuğunu bizlere gösteriyor.
2: Odaya

Ben Oder Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Oder Radyo'da buluşalım. Oder Radyo.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Çok değerli bir hocamız var yanımızda. Çok da önemli bir konuyu konuşacağız. Profesör Doktor Evren Bolgun bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar Zeliha. Hoş bulduk.
0: Şimdi ben hemen konuya gireceğim. Şöyle, tabii ki bilindiği üzere fonlar hayatımıza birden konuya girdim ama fonlar hayatımıza böyle pandemiden sonra böyle daha bilinir oldu ve özellikle enflasyonist ortam veya işte dünyada yaşanan gelişmeleri istinaden parayı korumak için biraz da kendimiz ilgilenmediğimiz için bazı şeylerle fon nedir, ne değildir, bu fon nasıl yönetilir bunları herkes sorgulamaya başladı. Sevindirici bir şey tabii ama ben önce şunu sormak istiyorum. Fon dediğimiz yapı aslında en basit haliyle nasıl anlatılabilir? Yani neden birçok varlığı tek bir yapı içinde topluyor mesela, onunla başlayalım. Önce basitten başlayalım.
1: Evet, ya şimdi şöyle bir şey Zeliha, yani bir kere bireysel yatırımcılar açısından portföy yönetimi işi çok kolay bir şey değil. Tasarruf zaten zor bir şey. Yapabildik diyelim bir şekilde ama onu doğru yönetmek için de fon bir araç aslında ve önemli bir araç. Dediğin gibi aslında Türkiye'de yani son 10 yılda iyi bir ivme, hatta son 5-6 yılda daha da büyük bir ivmelenme gösterdi ama yani ben 90'lı yılların başlarında finans sektörüne giriş yaptım. Mesela o yıllarda hani çok fazla da bir önem verilen bir alan değildi açıkçası. Ta ki işte 2001 krizi öncesindeki dönemde. Ya yatırım fonu dediğimiz şey aslında çeşitlendirmeyi sağlayan finansal varlıkların belli ağırlıklarda ve belli risklerde aslında yatırımcının kendi başına yapamayacağı yatırım eğilimini yatırımcılar aslında tek bir ürün üzerinden sunan bir varlık sınıfı. Ya bu anlamda tabii detayı önemli. Yani detayı dediğim, yani siz kendinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz? Yani yatırımcı olarak bir kere hani kendinizi beklenen getiri tercihiniz nedir? Bu işte bir ayda mı, bir yılda mı veya birkaç yılda mı beklenen getiriniz? Bu getiri sadece TL bazında da olmayabilir. Hani döviz bazlı fiyatlanan fonlar da var neticede ama ya şöyle bir dünya var. Hani finans piyasasında, hani Türkiye için özelinde söylersek binlerce yatırım fonu var şu anda. Yani tam sayısını hatırlamıyorum ama 2000'in üzerindedir büyük ihtimalle. Tabii. Yani 10 trilyon TL'yi de geçmiş olabilir. Birkaç aydır
0: öyle
1: bakmadım.
0: Mi?
1: Tabii çok büyük bayağı. Çok ciddi büyük. Tabii büyük
0: şey.
1: Miktar. Yani bunun içinde tabii ben BESİ, bireysel emeklilik sistemindeki def bir yatırım fonları
0: tabii
1: üstünden dönüyor. Yani
0: topla.
1: Yatırım fon endüstrisi olarak baktığında yani çok ciddi sayıda fon var. Ve büyükçe de bir miktara ulaşmış olan aslında bir tasarruf büyüklüğü var orada. Yatırımcı sayısı yeterli değil. Hani tam böyle rakamı şimdi ezberimde yok. Yani çok hani onu aktarmayayım
0: daha
1: ama.
0: Daha mı az? Yani beklenenden daha mı az ya da örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde duyarız
1: tabii.
0: Haberleri işte en mesela der ki işte bilmem ne fonu şu kadarlık Norveç'e yatırım yapıyor ya da Norveç varlık fonu filan. Çok duyuyoruz ya onun için, yani Türkiye açısından daha gidilecek yol
1: çok var,
0: var
1: aslında
0: zannediyorum,
1: yol
0: değil mi bunu
1: tabii
0: söylediğine göre?
1: Yol var. Yani şöyle bir şey, Amerikan finans piyasası, sermaye piyasası üstünden, yani sermaye piyasası ve sermaye piyasasının üzerinden türetilmiş finansal enstrümanlardan dönüyor.
0: Hı hı.
1: Türkiye finans piyasası bankacılık, yani ticari bankacılık ağırlığı bankaların ve bankaların yatırımcılara sunduğu finansal ürünler üzerinden dönüyor.
0: O zaman
1: Çok ciddi bir ayrım bu.
0: Fon dünyası ve çeşitlendirmesini mesela bu bölümde konuşuyoruz ya, biraz fon dünyasını açalım o zaman. Yani Türkiye'deki fon dünyasını önce onunla başlayalım. Çünkü insanların özellikle sorduğu, sana da soruyorlardı muhtemelen hocam, yatırıma başlayacak. Zor tabii bir yatırıma başlamak, zaten tasarruf yapıyor yavaş yavaş ama hangi ürünü seçeceğini bilmiyor. Ve insanlar burada neden bu kadar zorlanıyor, onunla isterseniz biraz sonra diğer konuya tekrar döneceğim. Bilmiyorlar. Ne yapacağını da bilmiyorlar. Ne yapmaları lazım?
1: Ya şimdi şöyle bir şey. Odea Bank tabii ki sunuyor tabii, bu sürü ürün sunuyordur bu anlamda ama yani şu önemli. Yani bu sadece Odea sunuyor diye söylemiyorum aslında. Yani sistem başlangıçta yatırım fonu ve BES'i de etkiledi bence bu. Yani 2003 yılında kuruldu bireysel emeklilik sistemi. Epeyce bir zaman geçti. Yatırım fonları daha da geçmiş var. Yani 2000 yılı öncesi de var. Sen de hatırlarsın.
0: Evet. 97-98.
1: Yani çok iyi hatırlıyorum. 2001 krizi öncesindeki bir yılda, yani 2000 yılının başları diyeyim. Türkiye'de yatırım fonu hisse ağırlıklı yatırım fonu bulmak için araya şube müdür ya da müdür yardımcıları sokuluyordu.
0: Tabii.
1: Yani yok satıyordu hisseseni. Çünkü borsa müthiş bir enflasyon tabii yüksekti falan ama sonra birçok şey oldu. Şu problem Türkiye'de bence design anlamında. Bu yatırım danışmanlığı kavramı ya da buna bu yani bir meslek sonuçta finansal kuruluşların içerisindeki bankalarda da geçmişte vardı. Sonra bankalarla ayrıştırma oldu.
0: 97'de ayrıldı.
1: Aynen. Yani yatırım danışmanlığı unsuru mesleksel anlamda değil aslında kurgusal anlamda. Yani yukarıda bu mevzuatlar dizayn edilirken bu yatırım danışmanlığı hizmetini verecek kişiler ve hizmetin içeriği ve bu hizmetin de ürünlerle buluşması süreci maalesef eksik bırakıldı. Yani burada ister istemez vatandaşlar, yatırımcılar yatırımlarını kıt kanaat elde ettikleri tasarrufları yatırımlara yönlendirmek için bu şeyi yatırım danışmanlığı hizmetini geçmiş yıllardan bahsediyorum özellikle alamadılar. Yani aslında o söylediğim kendisini yatırımcının tanıması, getiri beklentisi, risk iştahı, risk tercihi yani o analizlerin doğru yapılıyor olması. Yani standart şablonsal hani dostlar alışverişte görsün gibi işte Ahmet Bey, Ayşe Hanım neyse hani o
0: şunu
1: kişiyi.
0: Almış, bunu almış
1: evet
0: gibi.
1: Yani bir şekilde tanıyoruz biz onu böyle yapalım risk iştahı yüksek olsun, orta olsun, düşük olsun falan gibi. O hani hatta birçoğunu yatırım danışmanlarının da doldurduğu da olmuştur. Hı hı. Yatırımcılar bilmediği için. Dolayısıyla yani yatırımcılar yatırım fonlarına doğru bir şekilde yönlendirilmedi geçmişte.
0: Peki şu anki dönem için soracağım. Diyelim şu an biraz daha sanki rahat. Biraz daha diyorum belki bir iki sene.
1: Tabii ki
0: benim
1: rahat.
0: Hissettiğim,
1: tabii
0: gördüğüm o.
1: Evet.
0: Benim mesela biriktirdiğim 50 bin TL'm var. Ve ilgilenemiyorum ya da bilmiyorum yani. Hı-hı. Ama fon almak istiyorum. Şimdi ya da işte bir yatırım yapmak istiyorum. O yüzden sordum. Ama zorlanıyorum. Yani neyi seçeceğimi zorlanıyorum. Şimdi orada fon işi biraz daha kolaylaştıran bir yatırım yaklaşımı olarak mı karşımıza çıkıyor? Çünkü eskiden daha doğrusu dedin ya kendini iyi tanısın. Ben riskli bir yatırımcıyım, risksiz bir yatırımcıyım, orta riskliyim falan. Onların da kurumlar tarafından sunulduğu bir döneme girdik değil mi? Yanlış
1: tabii,
0: bilmiyorum.
1: Tabii, tabii, tabii.
0: Onu biraz açalım. Ben tabii. 50 bin liram var. Herhangi bir fon alacağım. Yatırım tavsiyesi niteliğinde kesinlikle sormuyorum. Ama herhangi bir fon alacağım, ne yapacağım? Ve gerçekten benim işimi kolaylaştıran bir yaklaşım mı? Yatırım ve fon için, yatırım ve tasarruf için.
1: Şimdi yatırım tarafında yatırım danışmanları var çünkü artık banka kökenli zaten birçoğu yatırım kuruluşlarına transfer oldular. Bu geçtiğimiz onu hatta benim de işte geçmişte içinde olduğum portföy yönetimi sektörünün 2010 yılların başlarında kurulup hem bağımsız hem de banka kökenli olanlar zaten ilk sıraları alıyor. Yani o tarafta belli bir olgunlaşma oluştu geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde. Bu dediğin tabii yani 50 bin olur, 100 bin olur ne olursa yani tasarrufun evet. Büyük küçüğü yok ama yatırım kuruluşu içerisindeki yatırım danışmanları ile birlikte portföy yöneticileri burada bireysel yatırımcılara hizmet etmek imkanına sahip değil sayıca çok yüksek olduğu için. O yüzden yatırım fonlarına yönlendiriliyor. Şimdi dediğin gibi hayat kolaylaştı çünkü teknoloji ilerledi yani geçmişte olmadığı ölçüde. Hatta işte son yıllarda yapay zekanın da girmesiyle birlikte hadise aslında insansız siz kendi şeylerinizi, metriklerinizi, finansal şeylerinizi, risk değerlendirme formu, risk iştahı analizlerini doğru bir şekilde ilgili kurum temsilcilerine aktardığınız takdirde orada aslında insansız yapılan işte robotik dediğimiz algo işlemlerle bile risk iştahınızı hangi seviyede olursa olsun ona göre sizin portföy yatırım fonu dağıtımınızı yani varlık dağılımınızı hangi kompartımanlara işte hisse senedi mi ağırlıklı olacak, tahvil mi ağırlıklı olacak, para piyasası fonu mu ağırlıklı olacak, emtia mı ağırlıklı olacak, yurt dışı varlıklar mı ağırlıklı olacak gibi gibi diyeyim ya da türevler mi olacak gibi. Yani birçok seçeneği aslında insansız da yapmak bugünkü şartlarda yani bugün dediğim son yıllarda zaten vardı da hani son 5 yıl için diyeyim en minimum mümkün. Dolayısıyla hayat tabii ki bu ilk başta söylediğim sıkıntıları telafi etmiş durumda ama hala bence yatırımcıların kendilerini tanıma noktasında eksiklikleri devam ediyor.
0: Nasıl, açalım onu?
1: Yani şimdi şöyle bir şey. Çok yakın söyleyeyim. Çok yakın zamanı söyleyeyim. Yani 28 Şubat'ta başlayan savaş öncesindeki süreç ve savaşla birlikte geçirdiğimiz işte 2,5 aya yakın zaman. Altın yani ve gümüşü de ekleyebiliriz. Yani değerli metallerde son 1-1,5 yılda ne oldu? Altın geçen sene Ocak ayında 3000 dolar civarında, yıla başlarken 2025 yılında. Vatandaşlar doğal olarak altın sürekli yükselecek, 6000 olacak, 7000, ons bazında söylüyorum. 7000-8000 dolar olacak. Buna yatırım kuruluşları da, yabancı yatırımcı kuruluşları da raporlarıyla destek verdiler şeye kadar. Savaş, ne oldu? Savaş oldu, tepe taklak 4100 dolara.
0: Yani altın ve gümüş fonu ve değerli metaller fonuna bir yönelim oldu.
1: Şimdi gibi. Yönelim oldu ama yönelim olurken insanlar neye baktılar? Bu zaten sürekli kazandıran bir finansal varlık ve ileride de kazandırmaya devam edecek. Yani geçmiş finansal varlıkların getirileri gelecekteki olası getirileri taahhüt ediyormuş gibi ya da garanti ediyormuş gibi düşünerek yatırım yaptılar.
0: Orada hemen seni şöyle böleceğim sevgili hocam. Şimdi TEFAS fonları var ya, hani orada da karşılaştırmalı oluyor normalde. Tabii bunun içinde dediğin gibi yapay zekayı kullanıp da kendi ben acaba riskli bir adam mıyım, risksiz bir adam mıyım, onu da çözebilir herhalde, yazar. Orada yapay zekanın da desteği alınır, onu bilmiyorum. Ama mesela TEFAS dediğimiz fonlar ki Gov.tr ile devam eder ve bütün bankaların kullandığı ortak bir şey. Orada mesela hani karşılaştırma da yapılıyor. O yüzden dedim hani fon işi daha mı kolaylaştırıyor? Çünkü ben 50 bin lira ise senedine ya da işte ne bileyim başka bir şeye girmeye kalksam her şeyi takip etmem gerekecek. Dolayısıyla fonu çeşitlendirirken veya fon dünyasına girerken bunlara da baz alarak mı biraz daha hareket etmek
1: tabii
0: lazım?
1: Tabii ya, bir kere TEFAS'a uğramak
0: ya bugün savaş var, yarın yok. İşte bugün başka bir şey var, bugün pandemi var, yarın başka bir şey var. Çünkü dünyayı yaşayan bir şey sonuçta. Her an her şey yaşanıyor. Fransız ihtilali 1700'lerde, sonra 1. Dünya, 2. Dünya. Hep olan şeyler yani hani hiçbir zaman durulmayacağız. Yani, bunları baz alarak
1: altın
0: soruyorum.
1: Altın örneğini şunun için verdim. Yani gümüş de katıldı ona ama Türkiye'de yatırımların yani tasarrufların büyük bir kısmı zaten yani gayrimenkul kenara koyuyorum. Var çünkü sıralama açısından. Konut tabii ki. Altın büyük ölçüde ve mevduat. Yani bu eksende dönüyor çoğunluğu. Yatırımların dağılımı, tasarrufların. Dolayısıyla ciddi bir...
0: 1700'lerde, sonra 1. Dünya, 2. Dünya. Hep olan şeyler yani. Hani hiçbir zaman durulmayacağız. Yani, bunları baz alarak
1: altın
0: soruyorum.
1: Altın örneğini şunun için verdim. Yani gümüş de katıldı ona ama Türkiye'de yatırımların yani tasarrufların büyük bir kısmı zaten yani gayrimenkul kenara koyuyorum. Var çünkü sıralama açısından. Konut tabii ki. Altın büyük ölçüde ve mevduat. Yani bu eksende dönüyor

0: oluyordu geçmiş senin dediğin gibi ezberlerde? Güvenli liman, hop altına park edelim. Ve altına park edenlerin çoğu aslında şu 2,5 ay içerisinde %20 TL bazında daha da dramatik oldu, düştü. Ve hala da bir hareketlenme çok fazla olmadı geçen savaş ortamında. Ama sebebi neydi? Hani baktığımızda Amerika'daki faiz indirim beklentisi tamamen törpülendi. Enflasyon yükseleceği görüntüsü, enerji fiyatları destekli tabii ki oluştuğu için. Ve tam tersi Fed'in uzun bir süre bu yıl dahil tamamında neredeyse faiz indirmeyeceği kesinleşmiş oldu. Şimdi bu durumda doğal olarak yüksek tahvil Amerikan faizleri altında fiyatını geriye çekmekte oldu. Bir, iki, bir de likidite problemleri yaşandı dünya genelinde.
1: Peki şöyle bir örnek üzerinden gideyim ben. Şimdi tüm birikimini tek bir alana koyan bir yatırımcıyla bunu farklı varlıklara yayan yatırımcı aynı dalgalanmayı neden farklı yaşıyor aslında? Burada ne değişiyor? Bak şimdi anlattıklarına istinaden. Evet.
0: Çok şey.
1: Bu çok büyük bir soru.
0: Çok şey değişiyor.
1: Bunu biraz daha genel cevaplarsan hocam.
0: Yani çok detayına girmeden, hani matematiksel tarafını sıkmadan, girmeden şöyle söyleyeyim. Bir kere yüksek bir oynaklık dediğimiz, piyasa tabiriyle volatilite, hani halk tabiriyle diyeyim, oynaklık yani risk. Yüksek riski üzerinize alıyor. Tek bir varlıktan bahsediyorum.
1: Diyelim, evet.
0: Tek bir varlıktan yatırma.
1: X, Y, Z.
0: Evet ama yani bu tabii şimdi onu da gidip mevduata ayırdıysak hani o aynı şey değil ama ben hani mevduat da şimdi yatırım fonu endüstrisi dediğimizde her şeyin önümüzde hazırda bulunduğundan bahsediyorum. Bu yani işte hisse senedi olabilir, emtia olabilir, borçlanma araçları piyasası yani tahviller bile riskli. Bunda yatırımcı görüyor faizin yükseliş ve düşüşünden etkileniyor fonlar negatif ya da pozitif anlamda. Dolayısıyla şey bir kere riski üzerine alıyorsun. Tek bir finansal varlık üzerinden. Gerek yok bence. Yani hayat zaten yeterince riskli yaşadığımız hayat. Dolayısıyla hani bir o problem var. İki, korelasyon dediğimiz yani finansal varlıklar arasındaki ilişkiyi pozitif yönde, olumlu ya da negatif yönde. Yani negatif yönde de olması senin riskini, portföy riskini aşağıya çekerken pozitif olması da yani altında işte dolar. Dolar mesela. Dolar da altında fiyatlanıyor
1: evet,
0: ya.
1: Evet, evet.
0: İkisi de aslında dolarla fiyatlandığı için pozitif riske sahip olabilen bir varlık. Ama evet yani hisse senediyle tahvil yani faiz. Bunlar ters yönlü genelde ilişki. Faiz ya, yukarı giderken hisse senedi fiyatları aşağı gider.
1: Yani şöyle mesela biri hisse senedine yatırım yaptı. Ben de fona yaptım. Aynı olayları yaşıyoruz ülkede veya dünyada. Hı-hı. Fakat farklı etkileniyoruz. Hı hı. Şimdi dolayısıyla burada hangi doneler ortaya çıkıyor? Yani fon yatırımcısı nereden korunuyor? Şundan bahsediyorum. Birinin 50 bini var hisseye giriyor. Birinin 50 bini var fona giriyor ama o fonun toplam büyüklüğü diyelim 10 milyon. Daha büyük. Veya orada çeşitlendirme hani fonu çeşitlendirmiş. Ben bir yerde enstrümandayım. Fakat diğer fonda mevduat var, değerli metaller var, döviz var vesaire var. Ve o fonu yönetenler de bütün bunların hepsini takip ederek yürüyor. Dolayısıyla benim tek bir kişi, siz mesela yaptınız tek bir varlığa. Ben fona yaptım ama ben sizden daha iyi durumdayım. Örnek veriyorum. İşte bunun için soruyorum yani aslında burada ne değişiyor?
0: Şimdi burada temel değişen şey işte çeşitlendirme etkisi değişiyor bir kere. Yani farklı finansal varlıkların yukarı yani pozitif ya da negatif yönlü etkileri törpüleniyor ister istemez bir tane finansal varlığın pozitif ya da negatif yönlü hareketi gibi. Yani siz bir tane isteseniz hele Türkiye'de 100'ün dışına diyeyim borsa 100 endeksi dışına çıktığında bayağı hareketli bir risk anlamında hareketli bir mecraya adım atmış oluyorsun ister istemez. Likidite tarafı da problem olabiliyor. İstediğin fiyattan çıkman çok daha zorlaşabiliyor 100 dışındaki hisselerde. Ama fona yatırım yaptığında ama fonun da şöyle bir gerçeği var. Tamam çeşitlendirme yapıyor, riski yönetiyor falan filan ama o fon kendi içinde de nasıl çeşitlendirilmiş aslında? Yani siz fonun içeriğini Türkiye'de şu anda bir ay geriden takip ediyorsunuz aslında. Çünkü yatırım fonunun varlık detayı, portföy durum raporu diyoruz biz ona aslında. Portföy raporu her ay sonunda açıklanıyor. Ayda bir kere.
1: Dolayısıyla yani ben alırken aslında bir ay öncesini mi biliyorum?
0: İçeriğini diyorum. İçerik açısından. İçeriğini yani evet. Ben hisse senedi, hangi hisse senetleri var o fonda mesela?
1: Hmm.
0: Hangi şeyler var, tahviller var? Şeyden detay tabii bu ama bu işi takip

0: eden yatırımcı ve finansal okur yazarlı yüksek olanlar için bu detay önem arz ediyor. TEFAS'a girip işte odaya olur veya başka kurum hangileriyle çalışıyorlarsa çalışsınlar ama sonuçta orada her türlü detay finansal varlık dağılımı. Bu fonun geriye dönük yani yüzde kaç hisse ayırmış, yüzde kaç işte tahvile ayırmış, ayırmış ayırmamış. Ama zaten fonun niteliği itibariyle serbest fon değil ise o fon, serbest fon değil ise zaten belli aralıklarda kalmak zorunda. İşte senin de yoğun olduğunda işte en az %80 falan hisse senin de olacak gibi. Yani mevzuatın verdiği şeye uymak zorunda bütün yatırım fonları Türkiye'de. Dolayısıyla aslında yatırımcı yine kendini tanımaktan kastettiğime geri dönersek. Yani ben risk iştahı yüksek bir yatırımcı isem mesela ben öyle değilim. Yani kendimden örnek vereyim. Çünkü ben hani profesyonel olarak da bu işin içerisinde mutfaktan gelen bir insan ama şu anda da yani şu an dediğimiz son en azından 10 yıldır da yatırımcıyım aslında bir taraftan da tamam danışmanlık vesaire eğitimini veriyorum üniversitelerde falan ama ya da kurumsal taraflarda ama gerek piyasa şartlarına göre ben risk iştahımı yüksek, tabii. Piyasa şartlarına göre risk iştahımı orta yani düzeyde ya da tam tersi bir takım çalkantıların ve belirsizliğin çok arttığı dönemde de risk iştahımı bayağı minimuma çekebiliyorum.
1: Peki fon dünyasında bu da biraz daha kolaylaşmış gibi görünüyor mu? Şöyle daha önce fon seçtiğinde ya da yani değiştirebiliyordun hisseleri veya fonları vesaire. Bu söylediğin mesela duruma göre, dünyaya göre, ortama göre ben çok riskli bir fona girdim. Sonra 3 ay sonra baktım değiştirdim. Bu kolaylığı da sağlıyor sonuçta fon
0: tabii
1: dünyası
0: ki sağlıyor.
1: Değil mi yani? Bu biraz
0: ama,
1: daha...
0: Ama işte aslında şuraya geliyor iş. Eğer sizin yeterli bilginiz, zamanınız, yeteneğiniz yani tecrübeniz falan yok. Dolayısıyla hani başka bir meslekte çalışıyorsunuz ama bir birikiminiz var ve bunun da doğru bir şekilde yönlendirmek istiyorsunuz. Sonra ilgili kurumla buluştuktan sonrasında aslında onlar size yatırım fonlarından da doğru bir kompozisyonunu yani yabancının funds of funds dediği aslında fon sepeti.
1: Evet tamam fon sepeti.
0: Yani oraya çünkü tek bir fona yatırım yapmak da her zaman doğru olduğunu iddia edemeyiz.
1: Hem fon çeşitlendiriyor tabii. Hem de fon sepetiyle fonları çeşitlendiriyor. Yani, sepet içi sepet oluyor.
0: Tabii yani şimdi şöyle düşün.
1: Öyle oluyor herhalde.
0: Tabii yani evet. Şimdi şöyle düşün. Türkiye şartlarına bakalım. Faiz kaç şu anda? Yani repo'dan gidelim. Kısa vadeden tabii konuşuyorum. 40. Hı-hı. Hani hı-hı. Şey stopajsız. %40. İşte şeyine göre mevduat ya da
1: vadesine göre değişiyor.
0: Değişiyor ama evet. Yani 40 diyelim hani kısa vadede. Gecelikten başlayarak. Peki bu durumda şuraya bağlayacağım. %40 risk almadan kazanırken hisse senedinde kaç kazanma beklentin olması lazım?
1: Yani orada kendini tanıyacaksın işte değil mi?
0: Yani daha
1: parayı
0: yüksek,
1: mı koruyacağım,
0: daha
1: parayı
0: yüksek
1: mı kazanacağım?
0: Olması lazım tabii, doğal tabii. Olarak. Çünkü riskli bir finansal varlığa yatırım yapıyorsun. Ve bunu sadece hisse senedi ağırlıklı bir fondan yaparsan ve piyasada terse dönerse zarar edersin.
1: Peki bu fon sepeti ne yaklaşımı? Benim için, yatırımcı için, benim için demeyeyim. Hani gelmişim kaç yaşına, hani beni geçtim. Ortalama bir yatırımcı diyelim. Psikolojik olarak ne sağlıyor? Yani fona yatırım yaklaşımı psikolojik olarak. Bir rahatlama mı? Yani bir şey bilmek zorunda değilim. Zaten oraya koydum. Riskimi de belirledim. Ben paramı %30'unu riske atacağım diye düşünüyorum. Ona göre fon seçtim. Oh rahatım. Gibi bir yaklaşım mı oluyor
0: zaman
1: acaba?
0: Zaman tasarrufu sağlıyor Zeynep. Birincisi zaman. Yani sen o işi bizzat kendin yapıyorsan ister 10 bin lirayla yap ister 1 milyon o kişiye kadar değişir de ya da 10 milyon lirayla ekrana sürekli bakmak zorunluluğunu kendinde hissedersin.
1: Tabii.
0: Tamam mı? Yani şimdi öbüründe öyle bir şey yok. Zaten fonların fiyatları her gün açıklanıyor sabah saat 10'da. Tamam. Yani fon eğer iyi yönetiliyorsa yani yaptığın yatırımları fonunu takip edeceksin tabii ki ya. Ama her gün takip etmen de gerekmez açıkçası o kadar hani şey değil. Senin tabii yatırım ufkunla da alakalı bir kere ciddi zaman tasarı. Ya sen işin neyse yani öğrenciysen okuyorsun zaten
1: tabii.
0: Derslerini takip edeceksin
1: aynen.
0: Doğal olarak. Çalışıyorsan işini takip edeceksin. Öbür türlü sürekli elinde ekran ya da işte bilgisayarın kenarında bir yerde borsaysa borsa zaten o sürekli hareket halinde. Akşam saat 6'ya kadar hatta gece 11'e kadar bir de vadelisi çıktı biliyorsun. Dolayısıyla da gece akşam kapanış seansına kadar falan gece. Yani bu yorucu bir şey. Bu duygusal olarak da yorucu bir şey. Yani sen akşam yatağa başını koyduğunda zaten bayağı bir rakamlarla bayağı bir iniş çıkış hareketleri stresli bir gün bitirmiş olursun. Eğer onu yapmıyorsan, fon endüstrisine uğramamışsan. Ya şimdi bu kişisel tercihtir. Bunu hala yapanlar var. Yani ben ne yatırımcılarla tanıştım. O verdiğin örnek hani bizim açımızdan da hani ben hani o kadar yani geçmiş bir durumumuz yok hala çok şükür. Ay 70 yaşının üstünde yatırımcılarla tanıştık. 70.
1: Daha 70 değil.
0: 70 yaşın üstünde yatırımcılarla tanıştık. Sabah saat 6-6 tamam yaşlılar erken kalkar ama 6-6.30'da kalkıp haberleri açıp ekonomi haberlerini gazetelere okuyup ekonomiyle ilgili sabah 8.30-9'dan itibaren borsa açılışı öncesinde hazırlığını yapan yatırımcılar ajandaya kayıtlarla. Yani bu hayat bence 70'ten sonra çok tercih edilesi bir hayat değil diye düşünüyorum. Yani hayatın kısalığını da dikkate alacak olursak. Dolayısıyla yani kendimize hayatı zorlaştırmamamız lazım. Bence yatırım fonu piyasası ve yatırım fonları bu kolaylığı bize sağlıyor.
1: Şimdi peki burada zaman kavramı dedin ya, oraya biraz daha geleceğim. Bu işin neresinde duruyor? Yani hem zaman kazanıyorsun ayrı bir konu, çünkü başka şeylerle uğraşıyorsun. Ama aynı zamanda bu yapıda, bu aynı yapıda farklı zamanla farklı zaman bakışlarıyla farklı sonuçlara da varabiliyorsun. Yani neden böyle oluyor? Yani şundan bahsediyorum. Geçmişe yönelik bakıyorsun mesela, bu fonlar ne yapmış? Fon sepetimi ona göre dizayn etmişim. İşte şöyle kazandırmış, böyle kazandırmış. Ama farklı zamanlar var. Şu an farklı zamanlar yaşanıyor. Neden farklı sonuçlar geliyor bundan? Bu kadar karışık sordum değil mi?
0: Şimdi ya niye farklı sonuçlar?
1: Bilmediğim için soruyorum.
0: Yani yani şimdi şöyle bir şey, farklı sonuçlar her zaman gelir tabii ki. Gelebilir yani. Hani bunun gelmeyecek diye bir kural yok. Yani bu birkaç sebepten olabilir. Yani yatırım fonu bir kere iyi yönetilmiyor olabilir. Var yani. Dedim ki binlerce var dedim yani sonuçta. Hani yüzlerce değil. Binlerce fon var. Yani bu fonlar demek ki her fonu kendi klasmanı içerisinde, yani hisse senedi fonu, hisse senedi ağırlıklı fonlarda kıyaslayacaksın. İşte MTI vesaire. Yani MTI fonuna bakıyorsun. Yani içinde ne vardır diyorsun değil mi? Yani altın vardır. Yani değerli metaller değil mi? Gümüş vardır veya diğerleri, türevleri benzer. Paladyum vesaire, platinyum falan. Fonun bir tanesi %100 küsur getirmiş, bir tanesi %80 getirmiş. Aynı klasmanda. Nasıl olmuş? Ağırlıklar ve piyasa zamanlaması. Ağırlıklar yani ilgili değerli metal ağırlıklarını piyasa zamanlaması. Bak piyasa zamanlamasını takip etmek çok kolay bir şey değil. Zor bir şey, çok zor bir şey. Yani o yükseliş ve düşüş zamanlamaları. Yani bunu Amerikalılar tabii geriye dönük baktığında 100 seneyi aşkın bir şey borsa endeks mazisi olduğu için, yani Dow Jones'tan bahsediyorum, S&P falan. Onlar tabii 1920 buhranı dahil istatistikleri veriyorlar. Yani ben 1920'den itibaren S&P 500 ya da Dow Jones'ta yatırım yapmış olsaydım ne kazanırdım evet. Ortalama?
1: Evet.
0: En iyi 10 gün borsa endeksinin içinde olsaydım ne kazanırdım? En kötü 10 gün içinde. Piyasa zamanı nasıl bu? Yani sen en iyi ve en kötüleri içinde olduğun zaman resim bambaşka yere geliyor o kadar uzun bir periyotta. Ama bunu yani bireysel yatırımcının işte bunu takip etmesi mümkün değil. Çünkü tepeyi ya da dibi kim bulabilmiş ki sen bulabilirsin? O mümkün değil. Onu hedeflemeyeceksin ama orada piyasa profesyonellerinin işte birçok şey var tabii. Hani dağıtmak için, dağıtmamak için girmiyorum onu. Yani teknik tarafı, teknik analiz tarafı vesaire piyasa zamanlamasında endikatörler üstünden türetilen, şimdi onlar işte algolar üstünden bir sürü sinyallere geldi falan, yapay zeka girdi falan. Ama yani ya, onların elindeki enstrüman imkanı çeşitli çok fazla. Kurumsalda bizde yok tabii bireysel.
1: Onlar kadar.
0: O yüzden onların diyorum bireysel yatırımcının o yüzden kendini oraya emanet etmesi gerekiyor.
1: Bir de şunu soracağım, son iki soru olarak soracağım. Şimdi mesela geçmiş dönemlerde yakın bir tarih olduğu için söylüyorum. Yine yatırım tavsiyesi değildir, yine ısrarla söyleyeceğim ama örnek vermek zorundayım. Değerli metaller hareketlendiği zaman işte altın, gümüş baktın gidiyor, o ne güzel gidiyor deyip insanlar acaba diğerleri bunu takip eder mi diye düşündüler. Hı. Eminim sana da sormuşlardır. Hı. İşte paladyum var mı orada, bakır var mı? Efendim krom nerede var? Magnezyum, şu an sallıyorum tamamen tabii ki magnezyum yok.
0: Sonuncu evet, onu vitamine doğru geldik.
1: Platin diyeyim. Mesela bunları araştırmaya başladı insanlar. Dedik işte altın gümüş gitti. Ben acaba başka gidecek olan var mı? Bununla ilgili de fonlara bakmaya başladılar. İşte burada fon yapısı, fonun sepeti, sepetin sepeti önem kazanıyor. Son olarak bunu soracağım. Ne yapacak bir yatırımcı orada? Şu anki örnekten ilerliyorum. Baktım ben platin hangisinde var, daha prim yapmamış, bari platinliğe gideyim. Aha. Ama o kadar çok fon var ki.
0: İşte tamam, yani orada demek ki bir kere başlangıç noktası belli, değerli metaller.
1: Davranışım nasıl olacak yani?
0: Yani yine o işte TEFAS'ın içinden başlayarak oradan her bir fonun kamuoyu aydınlatma platformu bilgileri açık zaten. Yani fon bilgileri, fon içerik bilgileri, fon stratejisi, fon yöneticisi, fon ücreti, yani yıllık yönetim ücreti,
1: yönetim ücreti
0: gibi gibi. Yani bütün detaylar TEFAS'ın içerisinde her bir fonun tüzel kimliğinin içine girmek suretiyle aslında bilgiler bizi doğru yerlere yönlendiriyor. Dolayısıyla siz orada o araştırmaları, yani okumaları yapmak suretiyle aslında içindeki şey, ama yine o bir, yani o anlık değil. Yani dedim ya, bir aylık gecikmesi var. Ama doğal olarak düşünecek olursak, o fon bir değerli metal fonu ise zaten orada büyük bir değişim bir ay içinde olmaz. Yani büyük bir değişim. Sadece belli bir ağırlıklarda değişiklikleri kendi içinde, fon içinde yapabilirler, ama yine değerli metalde kalacaktır en nihayetinde. Hayır, senin verdiğin tabii o paladyumu, bakırda da duydum
1: yani
0: çok,
1: hayır,
0: zaten.
1: Hayır, örnek verdim hani.
0: Ama yani öyle, hakikaten öyle oldu yani.
1: Öyle oldu.
0: Bırak fonu, fiziki bakır,
1: evet,
0: külçe arayanlar olsa.
1: Evdeki tepsilere baktım, var mı acaba bakır tepsi diye, hepimiz, yalan mı? Değil, baktım.
0: Hepimiz baktık.
1: Değilmiş bu,
0: hepimiz
1: arada
0: baktık,
1: bakır tepsi.
0: Nelerin geriye dönük böyle 30 yıllık daha
1: gümüş,
0: ya da büyüklerden
1: gümüş
0: gelen.
1: Gümüş kaşıklar.
0: Aynen, büyüklerden devrolanlar vardır
1: tabii, tabii.
0: Ya. Onlar
1: onlara
0: gümüşlere gönderildi.
1: Oldu, evet,
0: onların kaplama,
1: evet,
0: olup olmadığı
1: i̇şte
0: anlaşıldı.
1: İşte o yüzden diyorum, fon dünyası çok inanılmaz bir şey. Orada profesyonel bırakacaksın. Son iki sorum dedim ama bir şey söyleyeceğim. Biraz teknik bir konu olacak ama belki bizi dinleyen ve izleyenler merak ediyordur. Takas artı 2, takas artı 3, takas artı 4 diye, yani T artı 1, T artı 2, T artı 3 fon alım satımlarında böyle şeylerle karşılaşıyorlar. Biz de görüyoruz, yani ben de görüyorum. Aa, diyorum mesela fonu satmışım, hala gelmemiş para, ya da almışım o para hala duruyor orada.
0: Evet.
1: Allah Allah, aldım para duruyor, aa ne güzel, yanlışlıkla çekmediler mi diye heyecanlanıyorsun. Çünkü çekerken de. Onu bir iki cümleyle bana
0: ya
1: anlatsan
0: şimdi
1: lütfen.
0: Bu önemli hakikaten Zeliha. Yani fonu yatırım yapmadan önce o fonun içerisindeki yatırdığınız şeyin,
1: nakdin
0: ne zaman geriye döneceği. Yani T artı sıfır zaten
1: bir.
0: Yok. Yani
1: evet.
0: T artı 2 hisse senedi tarafında. T artı 3 yabancı var. Yani genel için özetliyorum tabii. Yabancı varlıklar için geçerli. T artı 0 yok derken aslında şeyde var. Para piyasasında var. Yani onu düzelteyim tekrardan şeyi. Para piyasası hariç, yani sabah 11.30'a kadar, 13.30'a kadar büyük genel, yine söylüyorum, yapılan şeyler, işlemlerde sizin paranız o gün, yani satış işleminde hesabınıza geçiyor. T artı 0 çünkü risksiz. Yani para piyasası tarafı risksiz, ama riskli varlıklara doğru gittiğinizde vade uzuyor. Şimdi burada aslında siz işte 13.30'u mesela kaçırdığınız takdirde, alımda özellikle, aslında fon fiyatını T artı neyse süre artısı, yani o günkü açıklanacak sonraki gün, yani fiyat üzerinden yatırım yapıyor
1: diyelim
0: oluyorsunuz.
1: Diyelim ben hisse fonu ağırlıklı bir fon aldım.
0: Dolayısıyla
1: o iki gün, üç gün sonraki hisse senedi,
0: yani
1: fiyatından
0: değil,
1: mı alıyor?
0: İki gün sonraki
1: hisse fiyatından,
0: yani
1: mı?
0: Evet, ama şimdi orada da değişiklikler yapılıyor. Daha başlamadı
1: teknik
0: ama.
1: Teknik sordum sana
0: 2027'ye yetişecek herhalde. Yani bir önümüzdeki işte 8, 6, 7 ay neyse sonrasında T artı sıfıra doğru çekme şeyi var. Hem
1: hisse
0: senedi,
1: var,
0: yalın yani, sadece hisse senedi tarafında alım satım, hem de fon tarafında herhalde bence etkileyecektir. Ama önemli, yani vadeyi yatırımcı alacağı
1: edecek
0: fonda çok iyi bakması lazım.
1: Onu çok soruyorlar çünkü, sana da soruyorlar.
0: Çünkü piyasa zamanlamasını işte yine etkiliyor. Yani ben fon alıyorum ama o bana, benim şeyime, portföyüme yansımamış. İyi de şimdi senin o ilerideki T artı 2 midir, 3 müdür, nedir yani, biliyor musun?
1: Onu bilerek gireceksin.
0: Bilmiyor oluyorlar
1: sepet
0: genelde.
1: Sepet yaparken bunu mutlaka öğreneceksin. Son olarak. Şimdi dinleyici bu bölümden sonra yatırım tarafını tek başına çözmeye çalıştığı hangi şeyi bırakmalı?
0: Ego ve açgözlülüğü bırakacak. Yani bunun daha ötesi yok ki. Yani açgözlülüğü bırakacaksın.
1: O zaten açgözlülüğü.
0: Ama bunu yatırım değil, yani hayatın hepsinde, hepimiz için geçerli.
1: Sevgili hocam, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: ederim.
0: Ağzınıza yine sağlık. Zaman hızla akıp geçti.
1: Evet, aynen. Şimdi saate baktım ben de. Aynen öyle olmuş. Tekrar teşekkür ederim
0: ben
1: hocam.
0: Teşekkür
1: ağzınıza
0: ederim
1: sağlık. Bu arada sizin de hocamızla yapmış olduğumuz sohbette kafanıza takılan veya sormak istediğiniz veya başınıza gelen hikayeler varsa fon dünyası ve fon çeşitliliği ile ilgili, lütfen bize yazın. Görüşmek üzere.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeon Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
3: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL'ye yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeon Radyo'da. Takipte kal. Odeon.
4: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
5: Portföy çeşitlendirmesi nedir? Nasıl yapılır? Portföy, bir yatırımcının kazanç sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu tüm yatırım araçlarının toplamıdır. Nakit, altın, döviz, hisse senedi ve gayrimenkul gibi pek çok araç portföyü oluşturur. Portföy çeşitlendirmesi ise yatırım riskini azaltmak amacıyla uygulanan temel stratejilerden biridir. Bugünün sesli makalesinde portföy çeşitlendirmesi nedir sorusunu yanıtlıyoruz. Düşünün, tüm birikimi tek bir yerde değerlendirmek, tek şarkıdan oluşan bir playlist dinlemeye benzer. Nasıl gün içinde farklı şarkılar seçiyorsak, portföy çeşitlendirmesi de benzer şekilde birikimi farklı özelliklere sahip yatırım araçlarına dağıtmayı ifade eder. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar, sermayelerini tek bir araca bağlamak yerine riskleri, getirileri ve piyasa koşullarına verdikleri tepkiler farklı olan birden fazla varlığa paylaştırırlar. Portföy çeşitlendirmesi, diğer adıyla diversifikasyon, yatırımcılar için çeşitli avantajlar sağlayabilir. 1. Risk yönetimi. Tek bir yatırımdaki olumsuz gelişmelerin tüm sermayeyi aynı ölçüde etkileme ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. 2. Volatiliteyi, dalgalanmayı dengeleme. Örneğin altında yükseliş yaşanırken döviz uzun süre sabit kalabilir. Diversifikasyon farklı araçlardaki değer kaybı gibi durumlardan en az derecede etkilenmeye yardım edebilir. kaybetme ihtimalini istatistiksel olarak dağıtma. Tüm sermayenin tek bir varlığa yatırılması sert düşüşlerde daha yüksek kayıp riski doğurabilir. Çeşitlendirme bu riski yaymaya yardımcı olur. 4. Psikolojik dayanıklılık. Daha dengeli bir dağılım, strese kapılıp duygusal kararlar verme ihtimalinizi azaltabilir. Peki etkili portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılır? Gelin öne çıkan yöntemlere bakalım. Stratejik varlık tahsisiyle yatırımcı, hisse senetleri, sabit getirili araçlar, altın gibi farklı araçlarla risk toleransı ve vade beklentisine uygun bir dağılım belirleyebilir. Düşük korelasyonlu varlık seçimi yöntemi, aynı yönde hareket etmeyen yatırım araçlarına yer vererek tek bir varlık sınıfındaki olumsuz hareketlerin portföyün tamamını etkilemesinin önüne geçebilir. Sektörel dağılımla sermaye, ekonomik döngülere farklı tepkiler verebilen sektörlere yayılabilir. Coğrafi çeşitlendirme yöntemi ise yatırımı tek bir ülkenin ekonomik ve siyasi koşullarına bağlı kılmadan farklı piyasalara ve para birimlerine dağıtarak riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak portföy çeşitlendirmesi profesyonel bir yönetim stratejisi olup tüm yumurtaları aynı sepete koymamak anlayışıyla riskleri daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefler. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu Odeye Radyo'dasınız. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odeye Radyo.
1: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
6: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz aslında yatırım perspektifini konuşmak istiyorum. Aslında daha önce yaptığımız bir bölümde işte yatırımlarımızı çeşitlendirmek, portföyümüzü çeşitlendirmenin aslında biraz daha devamı gibi olacak. Biraz daha değişik bir bakış açısından incelemek. Şimdi genelde tabii perspektifi genişletelim derken bir tabii yatırım portföyü oluşturmak aslında bir sürü etkenlerden geçiyor. Daha önceki bölümlerde biraz bunlara değinmiştik. İşte risk yönetmek, portföyü çeşitlendirmek. Bunun için işte farklı enstrümanları, yatırım enstrümanlarını almak, işte vadesine göre bu değişebiliyor. İşte kim kısa vadeli yatırım için, kim uzun vadeli yatırım için daha uygun olabiliyor. Risk profili çok önemli oluyor. İşte getiri beklentileri, yatırım amacı ve haliyle tabii her yatırım enstrümanının, sermaye araçlarının değişik riskleri oluyor işte. Hisseler daha riskli oluyor. İşte daha kısa vadeli para piyasası ürünleri daha az riskli oluyor gibi. Burada tabii bu beklenti, yaş, kazanç, birikim gibi bir sürü konu burada portföyümüzü çeşitlendirmek için önemli oluyor ki daha önceki dediğim gibi bu portföyümüzü nasıl çeşitlendiririz, nasıl yatırım yaparız bölümünde bunları detaylıca konuşmuştuk. Şimdi bu bölümde biraz daha yatırım perspektifini genişletmek derken ise yine portföy çeşitlendirmesinden geçiyoruz ama biraz bu bölümde nerede yani biraz coğrafi olarak hani bunu incelemek istiyorum. Çünkü genelde haliyle tabii olduğumuz ülkede ki yatırım çeşitlendirmesi yani yatırım alternatifleri hepimiz için daha kolay geliyor. Bu psikolojik bir olay tabii. Yani burada kendi olduğumuz ülkede ki yatırım seçeneklerini değerlendirmek daha tabii kolay ve takip edilebilir oluyor. İşte Türk borsasına yatırım yapmak, Türk tahvillerine yatırım yapmak, işte burada mevduata yatırım yapmak. Tabii şimdi burada döviz yatırımı ve TL yatırımı olarak bunlar ikiye ayrılıyor ama birazdan değineceğim. TL yatırımı yaparak da döviz kazançlarını, dövizden bir kazanç getiri elde edebiliyoruz. Şimdi burada ilk önce TL olarak bunları konuşursak ki bugün zaten konumuzda TL olarak bu yatırımları yapmak zaten bir yabancı para biriminden yatırım yapma konusu apayrı bir gündem. Onu belki ilerleyen başka bir bölümde detaylıca konuşuruz ama şimdi TL yatırımlarımızı yaparken tabii dediğim gibi olduğumuz ülkede Türkiye'de daha alternatiflerimizi değerlendiriyoruz. Çoğumuz için daha kolay oluyor. Kolaylıktan ziyade aslında dediğim gibi psikolojik olarak burada kendi alternatiflerimizi değerlendirmek daha kolay oluyor. İşte dediğim gibi Türk borsasına yatırım yapmak, Türk tahvillerine yatırım yapmak, işte mevduata yatırım yapmak gibi konular. Ama artık global piyasaların bu kadar birbirine entegre olduğu noktada aslında biraz daha yatırım perspektifi perspektifimizi genişleterek aslında tüm dünya bazında buna bakmamız lazım. Yani özellikle yapay zekanın, teknolojinin, yarı iletkenlerin, çiplerin bu kadar artık gündemde olduğu bir noktada ve bir yandan da hizmet sektöründe aslında baktığımızda Silicon Valley dediğimiz burada işte daha büyük şirketler de işte Meta'sı olsun, Google olsun, hani burada teknolojinin temasında çok öne çıktığı bir noktada biraz daha tabii detaylı bakmamız gerekiyor. Kriptolar apayrı bir konuda geliyor ki hani kripto aslında çok daha ayrı bir konu. Dediğim gibi ona da belki ayrı bir bölümde işin uzmanlarıyla biraz daha bunu konuşabiliriz. Kripto tarafı ama kriptoya yatırım yapan şirketler, yani sadece kriptonun kendisine yatırımdan ziyade kripto ile ilgili işlere yatırım yapan şirketlerin de hisselerinde çok büyük değişiklikler görebiliyoruz ki yurt dışında Amerikan borsalarına kota olan çok büyük şirketler var, değerleme olarak kripto ile ilgilenen ve kriptonun hareketinden etkilenen, şirketin değerinin kriptodaki hareketlerden etkilenen şirketler var. Bu kapsamda baktığımızda tabii biraz daha bu yatırım perspektifimizi genişletirsek hem portföyü çeşitlendirebiliriz hem de global olarak daha fazla enstrümandan ürün yelpazesini genişleterek kazanç sağlamak amaçlı yatırımlarımızı yapabiliriz. Şimdi bu kapsamda biraz daha detaylara girersek tabii genel olarak da burada baktığımızda finansal piyasanın en büyük olduğu ülke Amerika zaten. Amerikan piyasalarına da biraz bakıyoruz. Aslında global olarak hani tüm dünyada bunu çeşitlendirelim dediğimiz noktada ki burada işte Asya'da aslında aynı şekilde yani çok ciddi anlamda çip tarafında Tayvan'da da çip üreticileri var. Tabii Asya piyasaları da aslında buraya giriyor ama Asya, Amerika, tabii bunu Avrupa'yı da dahil edebiliriz. Yani aslında sözün kısası tüm global olarak baktığımızda burada çok fırsatlar doğuyor. Dediğimiz gibi Amerika'da çok büyük şirketlerden bahsediyoruz. İşte muhteşem yedili dediğimiz işte büyük şirketler var. Google, Nvidia'sı, Amazon'u, Tesla'sı, Microsoft'u gibi şirketlerden bahsediyoruz. İşte biraz daha yarı iletkenler, çipler dediğimizde işte Intel'ler, AMD'ler, Nvidia'ların girdiği noktada giriyoruz ve bununla ilişkili diğer başka yarı iletkenle ilgilenen şirketler, çip üreticileri ve yapay zeka ile ilgili bir sürü şirketin ciddi anlamda yüksek değerlemeler aldığını yurt dışı piyasasında da görüyoruz. Çin tarafında da keza aynı şekilde teknolojiyle ilgilenen şirketler ya da enerji şirketleri, tabii sadece teknolojiye odaklanmamak lazım, enerjiyle de ilgilenen şirketler, bunları buradaki hareketleri görüyoruz. Sanayi, işte Avrupa'ya dönüyoruz. Avrupa'da daha hizmet sektöründe çok büyük olan şirketler olabiliyor. Yani günün sonunda aslında bir sürü sektörlerde, yani teknoloji, hizmet, işte enerji gibi sanayi, değişik sektörler ve değişik coğrafyalardan bahsettiğimizde bir anda tabii yatırım alternatifimiz çok genişliyor. Yatırım yelpazesi, ürün yelpazesi çok ciddi anlamda genişliyor. Şimdi tabii dinleyicilerimiz şunu sorabilir. Peki tamam, TL yatırımlarından bahsediyoruz ama bu bahsettiğimiz yatırımlar, bir, bunları işte bulup takip etmesi kolay değil. Özellikle finans sektörünün içinde olmayanlar için çok daha zor. Yani biz bunları nereden bulacağız? Nasıl takip edeceğiz? Nasıl bunlara yatırım yapacağız sorusu gelecek. İkinci soru da tamam mı, bu şirketler Türkiye dışında, işte Avrupa şirketleri euro ile yatırım yapılıyor. İşte Amerika'dan bahsediyoruz, dolarla yatırım yapılıyor ama bende Türk lirası var. Türk lirası yatırımlarından bahsediyoruz. Nasıl olacak o zaman, ben Türk lirasıyla bu yatırımları yapacağım? Yani burada aslında öne çıkan iki tane sorumuz var. Bir, ben bunları nasıl bulacağım? Hangi kanaldan bunlara yatırım yapabileceğim? Ve bunları nasıl takip edebileceğim sorusu önemli. Çünkü ikinci soruda dediğim gibi nasıl Türk lirasıyla bu yatırımları yapacağız? Şimdi burada aslında en kolay cevap aslında yatırım fonları üzerinden oluyor ki yatırım fonları bölümünde de biraz bunlara değinmiştik. Şimdi tabii yatırım fonlarının en büyük avantajlarından birkaçından, en önemlilerinden biri de birincisi profesyonel fon yöneticileri tarafından bu fonların yönetiliyor olması. Bir, ikinci en büyük yanında dediğimiz gibi burada bu işte sorunun cevabı olarak ben bunları hangi şirketleri seçeceğim, nasıl bulacağım? Çünkü çok büyük bir yelpazeden bahsediyoruz. Bunların hangisine, hangi kanaldan yatırım yapabileceğimin aslında tüm cevapları bu profesyonel yatırım fon yöneticileri tarafından cevaplanmış oluyor. Şimdi sektöre baktığımızda bir sürü fon görüyoruz. Bu fonların içerisinde bu bahsettiğim büyük şirketler, Amerikan şirketleri, bu çip şirketleri, teknoloji şirketleri bulunabiliyor. Ya da işte bahsettiğimiz enerjiyle ilgili şirketler, sanayi, değişik taraftaki şirketler bu fonların içerisinde görebiliyoruz. İşte bu birincisi, bu fonların hepsine Türk lirası ile yatırım yapılabiliyor. Evet, bu fonlar yurt dışına yatırım yapıyorlar. dolarla, euroyla, ama biz yatırımcılar olarak bu fonlara Türk lirası ile girebiliyoruz. Bu aradaki işte Türk lirasından dolara, euro'daki bu değişik farkları fon yöneticileri yatırımcılar için yönetiyor. Buradaki döviz hedge'ini yapıyorlar. Buradan TL ile gelen yatırımı işte dövize çevirerek bu yurt dışındaki şirketlere yatırım yapıyorlar. Oradaki kazançları Türk lirası olarak da bu fonların değerleri hep Türk lirası üzerinden fiyatları. Bu değişimleri, bu ayarlamaları yaparak buradaki kur riskini ve likidite konusunu fon yöneticileri yatırımcılar için yönetiyor. Böylece bu birinci soruya da aslında cevap vermiş oluyoruz. Yani Türk lirasıyla, evet, biz bu yatırımı Türk lirası da yaparak aynı zamanda Türk lirası dışında başka para biriminden işlem gören hisselere, şirketlere yatırım yapabiliyoruz. İkinci sorunun cevabı yine fon yöneticilerinden geçiyor. Bu potansiyel olan şirketleri fon yöneticileri seçiyor, görüyor. Bunlar devamlı analiz ediliyor. Hangi sektörlerde, hangi coğrafyalarda, hangi şirketler daha potansiyel, konjonktürel olarak hangi sektörler, şirketler öne çıkıyor. Aktif olarak fon yöneticileri bunların araştırmalarını yapıyorlar. Bu şirketlere yatırım yapıyorlar. Durumuna göre değiştiriyorlar, satıyorlar, yerine yeni şirketleri ekliyorlar ve bu yatırımları yurt dışında değişik coğrafyalarda, değişik sektörlerde bizim için yaparak bu fonlara ekleyerek aktif bir şekilde yönetiyorlar. Böylece bu da ikinci sorunun cevabı oluyor aslında. Hangi şirketlere yatırım yapılması lazım ve hangi kanallardan yatırım yapılması sorusuna da cevap vermiş oluyor. Böylece bir fonu alarak hem Türk lirasıyla bu yatırım yapılmış oluyor, hem de içerisindeki şirketlerin fon yöneticileri araştırıp seçmiş oluyorlar ve böylece dolaylı yoldan siz zaten yatırım yapmış oluyorsunuz. Fon yöneticisi sizin için zaten direkt bir şekilde bu şirketlere yatırım yapıyorlar, alım yapıyorlar. Kendi ulaşabildikleri kanaldan böylece yatırımcılar bu tarafta kaygılanmalarına gerek olmuyor. Yani bir tane fonu alarak bu iki soruya da cevap vermiş olunuyor. Şimdi tabii bu şirketlerin belli fonlarda ağırlığı yurt dışı yatırım olan şirketlerinde böylece içinde olan enstrümanların fiyat hareketleri döviz cinsinden olduğu zaman da buradaki o kazanç döviz cinsinden de olmuş oluyor. Tabii kayıp ve kazanç da döviz cinsinden olmuş oluyor. Orada kayıp kazancı dövizdeki, de misal burada doları konuşalım. Ağırlığı fonun dolar cinsinden işlem gören hisselere ya da enstrümanlara yatırım yapmış bir fonsa, oradaki içindeki enstrümanların fiyat değişimleri dolar bazında oluyor. O fiyat değişimleri, dolar bazındaki değişimlerinde Türk lirasına çevirerek fiyata yansıtmış olunuyor. Böylece aslında Türk lirasıyla bu yatırımı yaparak da aslında bir döviz fiyat değişiminden olan kazancı ya da kaybı da Türk lirası olarak alınmış oluyor. Böylece Türk lirasıyla yatırım yaparak bir, mesela döviz cinsindeki bir hissenin fiyatının artışından da kazanç sağlanmış oluyor. Döviz bazından kazancı TL olarak alınmış olunuyor. Bir yandan da tabii dolar TL kuru da belli kademeli yükseliş kaydettiği için zaten kendi başına o dövizin de belli bir kademeli yükselişi de döviz cinsinin içinde döviz enstrümanı olan bu fonların TL karşılığındaki fiyatını da TL bazı olarak arttırmış oluyor. Böylece dolar TL'nin de kademeli artışı bu fonların TL fiyatlarına ekstra da bir küçük katkı da sağlamış oluyor bu şekilde. Şimdi tabii burada hangi fon diye konuştuğunda tabii bunlar çok çeşitli. Yani burada TEFAS'a açık bir sürü portföy yönetim şirketinin hisseleri var. Bunların kimi işte yabancı hisse fonları adı olarak geçiyor. Kimi işte yarı iletkenler, çip sektörü, teknoloji sektörü olarak adı geçiyor. Bunların, bu fonların içeriğine kapa giderek bu fonların portföy dağılım raporundan içinde hangi enstrümanlara, hangi hisselere yatırım yaptığının detayına bakabilir her yatırımcı. Dediğim gibi kamuyu aydınlatma platformundan, KAP'tan giderek bir fonun kodunu, ismini yazarak o fona gidildiğinde bildirimlerden, bir portföy dağılım raporundan içinde en güncel olarak hangi enstrümanların olduğunu her yatırımcı bakabilir. Portföy yönetim şirketleri bunları aylık olarak açıklıyorlar. Tabii ad olarak, hani eğer bunu yurt dışında yatırım yapılması istiyorsa, dediğimiz gibi bu orada fonun adına bakarak, dediğim gibi yabancı hisse fonu, işte teknoloji fonu, yarı iletken fonu, işte enerji sektörü fonu, petrol fonu, işte elektrikli araçlar fonu gibi, böyle hani teknoloji teması ya da yurt dışı teması olanların adları zaten fonun kendi isminden ortaya çıkıyor. Tabii bir fonun teknoloji fonu demesi içine %100 yabancı şirket koyacak anlamına gelmiyor. Yurt içinden de teknolojiyle ilgili hisseler konabiliyor. Zaten bunların belli oranları var. Full şekilde yabancı şekilde gitmiyor. Ama burada ağırlıklı olarak dediğimiz gibi bu yabancı yatırımları yapabiliyor. Şu anda mesela örnek olarak konuştuğumuzda tabii yapay zeka teması ve özellikle çip sektörü çok öne çıkıyor. Bu savaş ortamında bile Amerikan borsaları satış yemesine rağmen toparlanma sürecinde yine yarı iletkenlerin, çip sektörünün, çip üreticilerinin çok hızlı bir şekilde yeniden değerlendiğini görüyoruz. Özellikle son bir hafta, iki haftalık sürece baktığımızda biraz daha piyasalarda savaşın etkisi azalıp risk iştahının artmasından sonra Amerikan borsalarının toparlandığı noktada ki Nasdaq teknoloji endeksi toparlanmada yine öncü oluyor diğer endekslere göre şu anda. Bu yarı iletkenler ciddi anlamda değer kazanmış durumda. Bu çip üreticileri işte başta işte Nvidia olsun, Intel olsun gibi bu tarafta değer kazanıyor. Aynı şekilde yapay zeka teması ve yapay zeka ile ilişkili şirketlerin de hızlı toparlandığını görüyoruz. Mesela işte burada eğer bu kapsamda evet yarı iletkenlere, çip üreticilerine ben yatırım yapmak istiyorum. Önümüzdeki süreçte bu yapay zeka temasının daha da güçleneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla çiplerin, çip üreticilerinin, yarı iletkenlerin çok daha değerleneceğini öngörüyorum diyen bir yatırımcı buradan gidip değişik portföy şirketlerinin değişik fonları var. Mesela yarı iletken teknolojileri fonu olarak bir fon seçerek TL yatırımı ile bu fona giriş yaparak işte Nvidia'sına, Intel'ine, Microsoft'una gibi değişik diğer büyük şirketlere, Google'ına, Meta'sına gibi büyük şirketlere aynı anda bir fon üzerinden yatırım yapmış oluyor. TL ile yapmış oluyor ve böylece Amerikan borsasının artışı, bu temanın, bu şirketlerin değerlenmesi de fonun fiyatına ciddi anlamda olumlu etki sağlamış oluyor. Bir de tabii dediğimiz gibi işte Nvidia, Intel örneğini verdik. Mesela bu şirketler dolar fiyatıyla işlem gördükleri için kazançları da dolarla oluyor. Bunda dolar TL kurundan TL'ye çevirerek yatırımcılara TL getirisi olarak sunmuş olunuyor. Böylece oradaki döviz getirisine TL karşılığı olarak da fiyata yansıyarak bu getiriden yararlanmış oluyor yatırımcılar ve böylece bir fon üzerinden hem bunu aktif bir şekilde takip etmesine gerek olmuyor. Fon yöneticisi yatırımcılar için bu fonların, bu şirketleri aktif olarak takip ediyor. İçindeki fonun içindeki oranlarını değiştirebiliyor. Bazı şirketleri çıkartıp yerine yeni potansiyel şirketleri koyabiliyor. Yani fon yöneticisi burada aktif bir şekilde bu temayı, bu şirketleri takip ederek fonu yönetiyor. Böylece yatırımcılar anlık olarak bu şirketleri takip etmesine gerek kalmıyor. Nereye, nasıl, hangisine yatırım yapayım tedirginliğinde olmuyorlar ve böylece buradaki değerlenmeden bu getiriyi sağlamış oluyorlar. Tabii burada hani yatırımcıya düşen aktif olarak bunu takip etmek konuları fon yöneticisine kalıyor ama burada yatırımcıya kalan hangi temayı yatırım yapmak? Dediğim gibi kimi biraz daha genel Amerikan borsalarına yatırım yapıyor. Kimi daha çok Asya piyasası ağırlıklı yapıyor. Kimi daha çok teknoloji ağırlıklı yapıyor. Yani biraz hani orada ayrışabiliyor. Ki yani bunda fikri olmayanlar da aynı zamanda profesyonellerden destek alabilirler. Hangi sektöre daha çok yönelmeli diye. Ama eğer belli bir sektöre yatırım yapma fikri önceden varsa, ki verdiğim örnekte diyelim yarı iletkenleri ve teknoloji temasına yatırım yapmak istiyor, o zaman bu sektördeki yarı iletken adı geçen bu yarı iletkenleri, çip sektörüne yatırım yapan fonları listeleyip bakabilirler. Dediğim gibi kaptan da bunların detayına bakarak hangi şirketlere yatırım yapıyormuş, bunlardan birini seçerek bu yatırımı yaparak direkt işte bu Amerikan borsalarına yatırım yapmış oluyor fonun üzerinden. Tabii burada bu şekilde bir yatırım perspektifinde, ürün yelpazesinde çeşitlendirmiş olunuyor. Tabii dönem dönem buradaki piyasadaki şartlara göre fiyatlarda tabii bu da burada şunu söylemek lazım. Haliyle bunların çoğunluğu hisse yatırımı oluyor. Yurt dışında yatırım oluyor. Haliyle bu fonların risk skorları, risk seviyeleri yüksek. Piyasada bir sıkıntı olduğunda volatiliteleri yüksek oluyor. Kazançları da tabii aynı zamanda eğer olumlu bir tema olduğunda, hızlı olduğu gibi olumsuz bir ortamda, işte savaşın başladığı dönemde kayıpları olduğunu görmüştük. Yani burada bir volatilite oynaklığını bu şirketler yaşıyor. Ama burada hani şunu da söylemek lazım. Adı üstünde bunlar yatırım fonları ve bu işte nitelikli fonlar dediğimiz, işte yurt dışını konuşuyoruz. Bu fonlar eğer bir temaya yatırım yapılıyorsa biraz da tabii bunlara çok da kısa vadeli yatırım olarak bakmamak gerekiyor. Bu fonlar biraz orta uzun vadeli yatırım için iyi olan fonlar. Günün sonunda bir temaya, bir hikayeye yatırım yapılıyor ve bu içinde biraz tabii süre gerekiyor. Yatırım zaten çok kısa vadeli bir konu değil. Biraz da orta uzun vadeli bir konu. O yüzden bu fonlara yatırım yaparken de biraz kısa vadeli fiyat oynaklığına çok bakmadan biraz orta uzun vade perspektifiyle bu yatırımlara bakmak lazım. Çünkü orta uzun vadede bir tema işte kısa vadeli fiyat oynaklığından ve dış etkenlerden daha sıyrılarak daha normalize bir fiyat hareketine dönüyor. Yani uzadıkça vade uzadıkça o kısa vadeli noise'den uzaklaşmış oluyor. Gürültüden uzaklaşmış oluyor. Şu anda yaşadığımız gibi işte bir savaş konusu ya da herhangi böyle bir haber akışıyla olan kısa vadeli konuların getirinin kötü anlamda etkisinden arınmış olarak biraz da esas kendi hikayesine, temasına dönmüş oluyor. Ondan dolayı da biraz bu yatırımlara orta uzun vadeli bakmak gerekiyor. Çok kısa olarak bakmamak gerekiyor. Şimdi bu bölümde biraz bu yatırım perspektifini genişletmeyi konuştuk. Daha önceki portföy çeşitlendirme bölümümüzden de biraz daha detaylı dinleyebilirsiniz. Bu bölümde bunun biraz daha devamı gibi oldu. Biraz daha coğrafyayı genişletmiş olduk ve ürün yelpazesini genişletmiş olduk. Ve bu şekilde biraz daha portföyümüzü daha geniş ve daha global bir portföye taşıma fırsatını nasıl sağlarız diye detaylandırmış olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
7: Derin ile Chill Zone başlıyor.

seni seslerin daha yumuşak, düşüncelerin daha hafif aktığı bir yere davet ediyorum. Burada ne ritimler ne de zaman acele ediyor. Derin ile Chill Zone başlıyor.

şarkı insanın içinde açık kalmış bir pencere gibi esebilir. Serinletir, toparlar, biraz yer açar. O pencerenin önüne gitmeye var mısın? Sesi duyduğun yere yaklaş. Devam ediyoruz.

Günün içinde kaybolan küçük bir sakinlik vardır. Onu bazen bir melodinin kıyısında buluruz. Sözcükleri azaltıp seslerin iyi gelen tarafına geçiyoruz.

0: Kulaklarından günü indir, zihninden fazlalıkları eksilt. Müzik burada bir arka plan değil, küçük bir iyileşme alanı.
1: Hello, what's your name?

0: ile Çılzon sona erdi.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
0: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, altına yatırım yapmak isteyen biri bugün bunu nasıl yapabilir?
3: Altına yatırım yapmak isteyenlerin önünde bugün birden fazla seçenek var. Ve her birinin kendine özgü avantajları, riskleri mevcut. Hangisini seçeceğiniz büyük ölçüde risk iştahınıza ve yatırım profilinize bağlı. En klasik yöntem fiziksel altın. Gram altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın ya da tam altın. Güvenilir bankalar veya kuyumculardan alınabilir. Elinizde somut bir varlık tutma avantajı var. Ama saklama maliyeti, alış satış makası, sahte ürün riski dezavantajları. Dijital altın bu sorunların büyük bölümünü çözüyor. Bankalar üzerinden gram olarak alınıp satılabiliyor. Fiziksel olmasa da karşılığı kasada tutuluyor. Anlık işlem kolaylığı ve düşük maliyeti modern yatırımcının favorilerinden biri. Üçüncü seçenek altın fonları ve ETF'ler. Borsa yatırım fonları. Bu ürünler borsada işlem gören, altın fiyatını takip eden, likiditesi yüksek ve profesyonelce üretilen araçlardır. Özellikle büyük tutarlar çok daha ideal seçenekler. Kritik nokta şu, hangi yöntemi seçerseniz seçin, mutlaka lisanslı ve denetlenen finansal kuruluşları tercih edin. Ve altını spekülatif değil, uzun vadeli bir güvence aracı olarak konumlandırın.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal. Odeya.
4: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a matter of fact,

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya. Odeya

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea Radyo.

Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Sürdürülebilir yatırıma başlangıç rehberi. Birikimleriniz değerlerinizi yansıtabilir mi? Yatırım kararları artık yalnızca rakamlarla değil, değerlerle de şekilleniyor. Biz de bugün Augusto'da Yatırım Bay Odea kategorisinde yer alan Sürdürülebilir Yatırıma Başlangıç Rehberi Birikimleriniz Değerlerinizi Yansıtabilir mi? Başlıklı yazıdan hareketle sürdürülebilir yatırım konusunu ele alıyoruz. Sürdürülebilir yatırım, yatırım kararlarını yalnızca finansal performansa göre değil, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki yaklaşımlarını da dikkate alarak vermek anlamına geliyor. Yani mesele yalnızca bu yatırım bana ne kazandırır değil, aynı zamanda nasıl bir geleceği destekliyor sorusunu da sormak. Sürdürülebilir yatırım dünyasında sıkça karşımıza çıkan ÇSY yani çevresel, sosyal ve yönetişim yaklaşımı oldukça net bir çerçeve sunuyor. Çevresel kriterler bir şirketin karbon ayak izi, enerji kullanımı ve doğal kaynak yönetimine, sosyal kriterler çalışan hakları, çeşitlilik ve toplumsal etkiye, yönetişimse şeffaflık, etik ve yönetim anlayışına odaklanıyor. Kısacası mesele yalnızca yeşil görünmek değil, daha sorumlu ve uzun vadeli düşünmek. Bu yaklaşım yalnızca etik bir tercih değil, değişen dünyanın ekonomik gerçekleriyle de doğrudan ilişkili. İklim krizi, enerji dönüşümü, kaynak kullanımı, yeni regülasyonlar ve değişen tüketici beklentileri artık şirketlerin uzun vadeli dayanıklılığını belirleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu yüzden yatırımcılar bugün şirketlere yalnızca bugünkü performanslarıyla değil, değişen dünyaya ne kadar hazır olduklarıyla da bakıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyası ilk bakışta karmaşık görünebilir ancak başlangıç için uzman olmanız gerekmiyor. Burada da küçük ama bilinçli adımlar fark yaratabiliyor. Başlangıç için 3 seçenekten bahsedebiliriz. İlki sürdürülebilir yatırım fonları. Bu fonlar çevresel ve sosyal kriterleri gözeten şirketleri belirli bir strateji doğrultusunda bir araya getirerek daha pratik bir giriş noktası sunuyor. Daha somut bir etki görmek isteyenler için yeşil tahvillerde öne çıkan araçlardan biri. Bu yatırım araçları yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve temiz altyapı gibi alanların finansmanında kullanılabiliyor. Bir diğer seçenek de ÇSY kriterlerine uyum konusunda öne çıkan şirketlere odaklanmak. Çevresel etkisini azaltmaya çalışan, sosyal sorumluluk yaklaşımını benimseyen ve güçlü yönetişim anlayışıyla öne çıkan şirketler sürdürülebilir yatırım açısından farklı bir perspektif sunabiliyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Her yeşil ya da sürdürülebilir etiketi aynı derinliği taşımayabiliyor. Bu yüzden yatırım araçlarını değerlendirirken yalnızca ismine değil, gerçekten hangi alanlara yatırım yaptığına ve nasıl bir yaklaşım benimsediğine bakmak önemli. Çünkü bilinçli yatırım yalnızca iyi niyetle değil, doğru bilgiyle başlıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyasında daha bilinçli adımlar atmak isteyenler, Odea Radyo'daki içerikleri dinleyebilir, Augusto'da yer alan Yatırım Bay Odea yazılarına göz atabilir. Daha fazla içeriğe ulaşmak isteyenlerse, Odea'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan uzman görüşleri, video serileri ve podcast içerikleriyle bu yolculuğu daha yakından takip edebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere. Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şehrin temposu yükseliyor, piyasaların gündemi her an değişiyor. Odea Radyo, yatırım dünyasının içinden sesleri, uzman bakış açılarını ve güncel ekonomi gelişmelerini bir araya getiriyor. Nerede olursan ol, gündemin bir adım önünde kalmak istiyorsan Odea Radyo'ya kulak ver.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Tema yatırımları, yapay zekadan yeşil enerjiye tematik fonlar. Yapay zekadan yeşil enerjiye, sağlık inovasyonlarından siber güvenliğe uzanan büyük dönüşümler yalnızca günlük hayatımızı değil, yatırım dünyasını da yeniden şekillendiriyor. Peki, geleceğin dünyasına yön verecek bu temalar bugünden nasıl bir yatırım yaklaşımına dönüşebilir? Doktor Emrah Ahi'nin Tema Yatırımları, Yapay Zekadan Yeşil Enerjiye Tematik Fonlar başlıklı makalesinin kısa versiyonunda tematik fonların sunduğu fırsatları ve dikkat edilmesi gereken riskleri ele alıyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline themagger.com'daki Odeya ile yatırım kategorisinden ulaşabilirsiniz. Her şeyin baş döndürücü bir hızla değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Sadece 10 yıl önce hayatımızda olmayan teknolojiler bugün günlük rutinimizin merkezinde. Bu devasa dönüşümler yatırım dünyasının da kurallarını değiştiriyor. Geleneksel yatırım anlayışı coğrafyalara veya klasik sektörlere odaklanır. Ancak dünya artık keskin sınırlarla birbirinden ayrılmıyor. İşte tam bu noktada tematik fonlar devreye giriyor. Peki nedir bu tematik yatırım? En sade tanımıyla tematik yatırım, kısa vadeli dalgalanmalardan çok dünyayı kalıcı olarak değiştirecek, makroekonomik, teknolojik veya toplumsal eğilimlere odaklanan bir yaklaşımdır. Yapay zeka, siber güvenlik, yaşlanan nüfus ve temiz enerji gibi konular bu eğilimlerin yani megatrendlerin başında gelir. Bir sektör fonu sadece aynı alandaki şirketleri bir araya getirirken, tematik fon farklı sektörleri ortak bir hikayede buluşturur. Örneğin akıllı şehirler teması. Sensör üreten bir çip şirketini, yeni nesil yapı malzemeleri geliştiren bir sanayi kuruluşunu ve şebeke yazılımı sunan bir teknoloji firmasını aynı portföye taşıyabilir. Bu şirketleri tek tek bulup analiz etmek ciddi mesai gerektirir. Tematik fonlar ise bu şirketleri profesyonel bir portföyde toplayarak tek bir hissenin riskine bağlı kalmadan seçtiğiniz geleceğe ortak olmanızı sağlar. Bugün piyasalarda yatırımcıların ilgisini çeken birçok güçlü tema var. Bunların başında yapay zeka ve yeşil enerji geliyor. Yapay zeka teması sadece sohbet botu üreten şirketlerden ibaret değil. Bu devasa veri işleme gücünü sağlayan çip üreticileri, bulut bilişim şirketleri, siber güvenlik firmaları ve hatta veri merkezlerini soğutan sanayi şirketleri bu temanın birer parçasıdır. Öte yandan yeşil enerji ve iklim değişikliği insanlık tarihinin en büyük ekonomik dönüşümlerinden biri. Yeşil enerji fonları, güneş ve rüzgar enerjisi üreticilerinden akıllı şebeke teknolojilerine ve hidrojen araştırmalarına kadar geniş bir alanı kapsar. Bir diğer güçlü tema ise sağlık inovasyonları. Dünya nüfusu yaşlanıyor ve yaşam süresi uzuyor. Bu temanın içindeki fonlar biyoteknolojiye, genetik araştırmalara ve uzaktan sağlık hizmetlerine odaklanıyor. Tematik yatırımın en büyük avantajı inandığınız ve heyecan duyduğunuz bir geleceğe yatırım yapma şansı sunmasıdır. Ancak bu fonları bir yemeğin ana malzemesi değil, lezzet katan baharatı gibi düşünmek en doğrusudur. Portföyün ana bölümünü çeşitlendirilmiş varlıklardan oluşturup daha sınırlı bir bölümü uzun vadeli temalara ayırmak riski dengeler. Çünkü her yüksek getiri potansiyeli kendi riskini taşır. Tematik yatırımların en büyük düşmanı aşırı abartı döngüleridir. Bir teknoloji medyada çok yer bulduğunda o şirketlerin fiyatı gerçek değerinin çok üzerine çıkmış olabilir. Yanlış fiyattan giriş yapmak yıllarca zararda beklemenize yol açabilir. Ayrıca bu fonlar dar bir alana odaklandıkları için geleneksel fonlara göre daha oynaktır. Tematik yatırım al ve birkaç ay sonra sat stratejisi değil, al ve temanın olgunlaşması için sabret stratejisidir. Özetle geleneksel yatırımlar bize bugünün dünyasını sunarken tematik fonlar yarının dünyasına açılan birer penceredir. Sadece faizlere veya enflasyona bakmak yerine 10 yıl, 20 yıl sonra dünyanın nasıl bir yer olacağını hayal etmek yatırım vizyonunuzu baştan aşağı değiştirecektir. Yapay zekanın dönüştürdüğü yeşil enerjinin güç verdiği o geleceğe sadece tüketici değil, yatırımcı olarak da ortak olmak istiyorsanız tematik fonlar o geleceğin biletlerini bugünden gişeye koyuyor. Tematik fonlar geleceğin dünyasına bugünden bakmayı mümkün kılarken uzun vadeli düşünmenin önemini de hatırlatıyor. Yatırım yolculuğunuzda kendinizi geliştirmeye devam etmek için bir kulağınız, yatırım dünyasına dair yeni bakış açılarını ve uzman görüşlerini bir araya getiren Odeya Radyo'da olsun. Bir sonraki sesli makalede tekrar görüşmek üzere. O-D-

Bazen gündemi takip etmenin en iyi yolu sakin bir ritme yaslanmaktır. Odea Radyo, chill out ve down tempo seçkileriyle dinlendirici bir atmosfer sunarken yatırım dünyasına dair merak edilenleri de unutmuyor. Odea Radyo ile hem dinlen hem de gündemde kal.

0: Dizgi'nin sunumuyla şimdi Ode Radyo'da başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesinde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz aslında yatırım perspektifini konuşmak istiyorum. Aslında daha önce yaptığımız bir bölümde işte yatırımlarımızı çeşitlendirmek, portföyümüzü çeşitlendirmenin aslında biraz daha devamı gibi olacak. Biraz daha değişik bir bakış açısından incelemek. Şimdi genelde tabii perspektifi genişletelim derken bir tabii yatırım portföyü oluşturmak aslında bir sürü etkenlerden geçiyor. Daha önceki bölümlerde biraz bunlara değinmiştik. İşte risk yönetmek, portföyü çeşitlendirmek, bunun için işte farklı enstrümanları, yatırım enstrümanlarını almak, işte vadesine göre bu değişebiliyor. İşte kim kısa vadeli yatırım için, kim uzun vadeli yatırım için daha uygun olabiliyor. Risk profili çok önemli oluyor. İşte getiri beklentileri, yatırım amacı ve haliyle tabii her yatırım enstrümanının, sermaye araçlarının değişik riskleri oluyor işte. Hisseler daha riskli oluyor. İşte daha kısa vadeli para piyasası ürünleri daha az riskli oluyor gibi. Burada tabii bu beklenti, yaş, kazanç, birikim gibi bir sürü konu burada portföyümüzü çeşitlendirmek için önemli oluyor ki daha önceki dediğim gibi bu portföyümüzü nasıl çeşitlendiririz, nasıl yatırım yaparız bölümünde bunları detaylıca konuşmuştuk. Şimdi bu bölümde biraz daha yatırım perspektifini genişletmek derken ise yine portföy çeşitlendirmesinden geçiyoruz ama biraz bu bölümde nerede, yani size biraz coğrafi olarak hani bunu incelemek istiyorum. Çünkü genelde haliyle tabii olduğumuz ülkede ki yatırım çeşitlendirmesi, yani yatırım alternatifleri hepimiz için daha kolay geliyor. Bu psikolojik bir olay tabii. Yani burada kendi olduğumuz ülkede ki yatırım seçeneklerini değerlendirmek daha tabii kolay ve takip edilebilir oluyor. İşte Türk borsasına yatırım yapmak, Türk tahvillerine yatırım yapmak, işte burada mevduata yatırım yapmak. Tabii şimdi burada döviz yatırımı ve TL yatırımı olarak bunlar ikiye ayrılıyor ama birazdan değineceğim. TL yatırımı yaparak da döviz kazançlarını, dövizden bir kazanç getiri elde edebiliyoruz. Şimdi burada ilk önce TL olarak bunları konuşursak ki bugün zaten konumuzdan TL olarak bu yatırımları yapmak zaten bir yabancı para biriminden yatırım yapma konusu apayrı bir gündem. Onu belki ilerleyen başka bir bölümde detaylıca konuşuruz ama şimdi TL yatırımlarımızı yaparken tabii dediğim gibi olduğumuz ülkede Türkiye'de daha alternatiflerimizi değerlendiriyoruz. Çoğumuz için daha kolay oluyor. Kolaylıktan ziyade aslında dediğim gibi psikolojik olarak burada kendi alternatiflerimizi değerlendirmek daha kolay oluyor. İşte dediğim gibi Türk borsasına yatırım yapmak, Türk tahvillerine yatırım yapmak, işte mevduata yatırım yapmak gibi konular. Ama artık global piyasaların bu kadar birbirine entegre olduğu noktada aslında biraz daha yatırım perspektifimizi genişleterek aslında tüm dünya bazında buna bakmamız lazım. Yani özellikle yapay zekanın, teknolojinin, yarı iletkenlerin, çiplerin bu kadar artık gündemde olduğu bir noktada ve bir yandan da hizmet sektöründe aslında baktığımızda Silicon Valley dediğimiz burada işte daha büyük şirketler de işte Meta'sı olsun, Google olsun, hani burada teknolojinin temasında çok öne çıktığı bir noktada biraz daha tabii detaylı bakmamız gerekiyor. Kriptolar apayrı bir konuda geliyor ki hani kripto aslında çok daha ayrı bir konu. Dediğim gibi ona da belki ayrı bir bölümde işin uzmanlarıyla biraz daha bunu konuşabiliriz. Kripto tarafı ama kriptoya yatırım yapan şirketler, yani sadece kriptonun kendisine yatırımdan ziyade kripto ile ilgili işlere yatırım yapan şirketlerin de hisselerinde çok büyük değişiklikler görebiliyoruz ki yurt dışında Amerikan borsalarına kota olan çok büyük şirketler var değerleme olarak kripto ile ilgilenen ve kriptonun hareketinden etkilenen, şirketin değerinin kriptodaki hareketlerden etkilenen şirketler var. Bu kapsamda baktığımızda tabii biraz daha bu yatırım perspektifimizi genişletirsek hem portföy çeşitlendirebiliriz hem de global olarak daha fazla enstrümandan ürün yelpazesini genişleterek kazanç sağlamak amaçlı yatırımlarımızı yapabiliriz. Şimdi bu kapsamda biraz daha detaylara girersek tabii genel olarak da burada baktığımızda finansal piyasanın en büyük olduğu ülke Amerika zaten. Amerikan piyasalarına da biraz bakıyoruz. Aslında global olarak hani tüm dünyada bunu çeşitlendirelim dediğimiz noktada ki burada işte Asya'da aslında aynı şekilde yani çok ciddi anlamda çip tarafında Tayvan'da da çip üreticileri var. Tabii Asya piyasaları da aslında buraya giriyor ama Asya, Amerika, tabii bunu Avrupa'yı da dahil edebiliriz. Yani aslında sözün kısası tüm global olarak baktığımızda burada çok fırsatlar doğuyor. Dediğimiz gibi Amerika'da çok büyük şirketlerden bahsediyoruz. İşte muhteşem yedili dediğimiz işte büyük şirketler var. Google, Nvidia'sı, Amazon'u, Tesla'sı, Microsoft'u gibi şirketlerden bahsediyoruz. İşte biraz daha yarı iletkenler, çipler dediğimizde işte Intel'ler, AMD'ler, Nvidia'ların girdiği noktada giriyoruz. Ve bununla ilişkili diğer başka yarı iletkenle ilgilenen şirketler, çip üreticileri ve yapay zeka ile ilgili bir sürü şirketin ciddi anlamda yüksek değerlemeler aldığını yurt dışı piyasasında da görüyoruz. Çin tarafında da keza aynı şekilde teknolojiye ilgilenen şirketler ya da enerji şirketleri, tabii sadece teknolojiye odaklanmamak lazım, enerjiyle de ilgilenen şirketler, bunları buradaki hareketleri görüyoruz. Sanayi, işte Avrupa'ya dönüyoruz. Avrupa'da daha hizmet sektöründe çok büyük olan şirketler olabilir. Yani günün sonunda aslında bir sürü sektörlerde, yani teknoloji, hizmet, işte enerji gibi sanayi, değişik sektörler ve değişik coğrafyalardan bahsettiğimizde bir anda tabii yatırım alternatifimiz çok genişliyor. Yatırım yelpazesi, ürün yelpazesi çok ciddi anlamda genişliyor. Şimdi tabii dinleyicilerimiz şunu sorabilir. Peki tamam, TL yatırımlarından bahsediyoruz ama bu bahsettiğimiz yatırımlar, bir, bunları işte bulup takip etmesi kolay değil. Özellikle finans sektörün içinde olmayanlar için çok daha zor. Yani biz bunları nereden bulacağız? Nasıl takip edeceğiz? Nasıl bunlara yatırım yapacağız sorusu gelecek. İkinci soru da tamam mı, bu şirketler Türkiye dışında, işte Avrupa şirketleri euro ile yatırım yapılmıyor. İşte Amerika'dan bahsediyoruz, dolarla yatırım yapılmıyor ama bende Türk lirası var. Türk lirası yatırımlarından bahsediyoruz. Nasıl olacak o zaman, ben Türk lirasıyla bu yatırımları yapacağım? Yani burada aslında öne çıkan iki tane sorumuz var. Bir, ben bunları nasıl bulacağım? Hangi kanaldan bunlara yatırım yapabileceğim? Ve bunları nasıl takip edebileceğim sorusu öne çıkıyor. İkinci soruda dediğim gibi, nasıl Türk lirasıyla bu yatırımları yapacağız? Şimdi burada aslında en kolay cevap aslında yatırım fonları üzerinden oluyor ki yatırım fonları bölümünde de biraz bunlara değinmiştik. Şimdi tabii yatırım fonlarının en büyük avantajlarından birkaçından, en önemlilerinden biri de, birincisi, profesyonel fon yöneticileri tarafından bu fonların yönetiliyor olması. Bir, ikinci en büyük yanında dediğimiz gibi burada bu işte sorun cevabı olarak ben bunları hangi şirketleri seçeceğim, nasıl bulacağım? Çünkü çok büyük bir yelpazeden bahsediyoruz. Bunların hangisine, hangi kanaldan yatırım yapabileceğimin aslında tüm cevapları bu profesyonel yatırım fon yöneticileri tarafından cevaplanmış oluyor. Şimdi sektöre baktığımızda bir sürü fon görüyoruz. Bu fonların içerisinde bu bahsettiğim büyük şirketler, Amerikan şirketleri, bu çip şirketleri, teknoloji şirketleri bulunabiliyor. Ya da işte bahsettiğimiz enerjiyle ilgili şirketler, sanayi, değişik taraftaki şirketler bu fonların içerisinde görebiliyoruz. İşte bu, birincisi, bu fonların hepsine Türk lirası ile yatırım yapılabiliyor. Evet, bu fonlar yurt dışına yatırım yapıyorlar dolarla, euroyla, ama biz yatırımcılar olarak bu fonlara Türk lirası ile girebiliyoruz. Bu aradaki, işte Türk lirasından dolara, euro'daki bu değişik farkları fon yöneticileri yatırımcılar için yönetiyor. Buradaki döviz hedge'ini yapıyorlar. Buradan TL ile gelen yatırımı işte dövize çevirerek bu yurt dışındaki şirketlere yatırım yapıyorlar. Oradaki kazançları Türk lirası olarak, tabii bu fonların değerleri hep Türk lirası üzerinden, fiyatları, bu değişimleri, bu ayarlamaları yaparak buradaki kur riskini ve likidite konusunu fon yöneticileri yatırımcılar için yönetiyor. Böylece bu birinci soruya da aslında cevap vermiş oluyoruz. Yani Türk lirasıyla, evet, biz bu yatırımı Türk lirası da yaparak aynı zamanda Türk lirası dışında başka para biriminden işlem gören hisselere, şirketlere yatırım yapabiliyoruz. İkinci sorunun cevabı yine fon yöneticilerinden geçiyor. Bu potansiyel olan şirketleri fon yöneticileri seçiyor, görüyor. Bunlar devamlı analiz ediliyor. Hangi sektörlerde, hangi coğrafyalarda, hangi şirketler daha potansiyel, konjonktürel olarak hangi sektörler, şirketler öne çıkıyor. Aktif olarak fon yöneticileri bunların araştırmalarını yapıyorlar. Bu şirketlere yatırım yapıyorlar. Durumuna göre değiştiriyorlar, satıyorlar, yerine yeni şirketleri ekliyorlar ve bu yatırımları yurt dışında, değişik coğrafyalarda, değişik sektörlerde bizim için yaparak bu fona, fonlara ekleyerek aktif bir şekilde yönetiyorlar. Böylece bu da ikinci sorunun cevabı oluyor aslında. Hangi şirketlere yatırım yapılması lazım ve hangi kanallardan yatırım yapılması sorusuna da cevap vermiş oluyor. Böylece bir fonu alarak hem Türk lirasıyla bu yatırım yapılmış oluyor hem de içerisindeki şirketlerin fon yöneticileri araştırıp seçmiş oluyorlar ve böylece dolaylı yoldan siz zaten yatırım yapmış oluyorsunuz. Fon yöneticisi sizin için zaten direkt bir şekilde bu şirketlere yatırım yapıyorlar, alım yapıyorlar. Kendi ulaşabildikleri kanaldan böylece yatırımcılar bu tarafta kaygılanmalarına gerek olmuyor. Yani bir tane fonu alarak bu iki soruya da cevap vermiş olunuyor. Şimdi tabii bu şirketlerin belli fonlarda ağırlığı yurt dışı yatırım olan şirketlerin de böylece içinde olan enstrümanların fiyat hareketleri döviz cinsinden olduğu zaman da buradaki o kazanç döviz cinsinden de olmuş oluyor. Tabii kayıp ve kazanç da döviz cinsinden olmuş oluyor. Orada kayıp kazancı dövizdeki de misal burada doları konuşalım. Ağırlığı fonun dolar cinsinden işlem gören hisselere ya da enstrümanlara yatırım yapmış bir fonsa oradaki içindeki enstrümanların fiyat değişimleri dolar bazında oluyor. O fiyat değişimleri dolar bazındaki değişimlerinde Türk lirasına çevirerek fiyata yansıtmış olunuyor. Böylece aslında Türk lirasıyla bu yatırımı yaparak da aslında bir döviz fiyat değişiminden olan kazancı ya da kaybı da Türk lirası olarak alınmış oluyor. Böylece Türk lirasıyla yatırım yaparak bir mesela döviz cinsindeki bir hissenin fiyatının artışından da kazanç sağlanmış oluyor. Döviz bazından kazancı TL olarak alınmış olunuyor. Bir yandan da tabii dolar TL kuru da belli kademeli yükseliş kaydettiği için zaten kendi başına o dövizin de belli bir kademeli yükselişi de döviz cinsinin içinde döviz enstrümanı olan bu fonların TL karşılığındaki fiyatını da TL bazı olarak arttırmış oluyor. Böylece dolar TL'nin de kademeli artışı bu fonların TL fiyatlarına ekstra da bir küçük katkı da sağlamış oluyor bu şekilde. Şimdi tabii burada hangi fon diye konuştuğunda tabii bunlar çok çeşitli. Yani burada TEFAS'a açık bir sürü portföy yönetim şirketinin hisseleri var. Bunların kimi işte yabancı hisse fonları adı olarak geçiyor. Kimi işte yarı iletkenler, çip sektörü, teknoloji sektörü olarak adı geçiyor. Bunların bu fonların içeriğine kapa giderek bu fonların portföy dağılım raporundan içinde hangi enstrümanlara, hangi hisselere yatırım yaptığının detayına bakabilir her yatırımcı. Dediğim gibi kamuyu aydınlatma platformundan KAP'tan giderek bir fonun kodunu, ismini yazarak o fona gidildiğinde bildirimlerden bir portföy dağılım raporundan içinde en güncel olarak hangi enstrümanların olduğunu her yatırımcı bakabilir. Portföy yönetim şirketleri bunları aylık olarak açıklıyorlar. Tabii ad olarak hani eğer bunu yurt dışında yatırım yapılması istiyorsa dediğimiz gibi burada fonun adına bakarak dediğim gibi yabancı hisse fonu, işte teknoloji fonu, yarı iletken fonu, işte enerji sektörü fonu, petrol fonu, işte elektrikli araçlar fonu gibi böyle hani teknoloji teması ya da yurt dışı teması olanların adları zaten fonun kendi isminden ortaya çıkıyor. Tabii bir fonun teknoloji fonu demesi içine %100 yabancı şirket koyacak anlamına gelmiyor. Yurt içinden de teknolojiyle ilgili hisseler konabiliyor. Zaten bunların belli oranları var. Full şekilde yabancı şeklinde gitmiyor. Ama burada ağırlıklı olarak dediğimiz gibi bu yabancı yatırımları yapabiliyor. Şu anda mesela örnek olarak konuştuğumuzda tabii yapay zeka teması ve özellikle çip sektörü çok öne çıkıyor. Bu savaş ortamında bile Amerikan borsaları satış yemesine rağmen toparlanma sürecinde yine yarı iletkenlerin, çip sektörünün, çip üreticilerinin çok hızlı bir şekilde yeniden değerlendiğini görüyoruz. Özellikle son bir hafta, iki haftalık sürece baktığımızda biraz daha piyasalarda savaşın etkisi azalıp risk iştahının artmasından sonra Amerikan borsalarının toparlandığı noktada ki Nasdaq teknoloji endeksi toparlanmada yine öncü oluyor diğer endekslere göre şu anda. Bu yarı iletkenler ciddi anlamda değer kazanmış durumda. Bu çip üreticileri işte başta işte Nvidia olsun, Intel olsun gibi bu tarafta değer kazanıyor. Aynı şekilde yapay zeka teması ve yapay zeka ile ilişkili şirketlerinde hızlı toparlandığını görüyoruz. Mesela işte burada eğer bu kapsamda evet yarı iletkenlere, çip üreticilerine ben yatırım yapmak istiyorum. Önümüzdeki süreçte bu yapay zeka temasının daha da güçleneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla çiplerin, çip üreticilerinin, yarı iletkenlerin çok daha değerleneceğini öngörüyorum diyen bir yatırımcı buradan gidip değişik portföy şirketlerinin değişik fonları var. Mesela yarı iletken teknolojileri fonu olarak bir fon seçerek TL yatırımı ile bu fona giriş yaparak işte Nvidia'sına, Intel'ine, Microsoft'una gibi değişik diğer büyük şirketlere, Google'ına, Meta'sına gibi büyük şirketlere aynı anda bir fon üzerinden yatırım yapmış oluyor. TL ile yapmış oluyor ve böylece Amerikan borsasının artışı, bu temanın, bu şirketlerin değerlenmesi de fonun fiyatına ciddi anlamda olumlu etki sağlamış oluyor. Bir de tabii demiz gibi işte Nvidia, Intel örneğini verdik. Mesela bu şirketler dolar fiyatıyla işlem gördükleri için kazançları da dolarla oluyor. Bunda dolar TL kurundan TL'ye çevirerek yatırımcılara TL getirisi olarak sunmuş olunuyor. Böylece oradaki döviz getirisine TL karşılığı olarak da fiyata yansıyarak bu getiriden yararlanmış oluyor yatırımcılar ve böylece bir fon üzerinden hem bunu aktif bir şekilde takip etmesine gerek olmuyor. Fon yöneticisi yatırımcılar için bu fonların, bu şirketleri aktif olarak takip ediyor. İçindeki fonun içindeki oranlarını değiştirebiliyor. Bazı şirketleri çıkartıp yerine yeni potansiyel şirketleri koyabiliyor. Yani fon yöneticisi burada aktif bir şekilde bu temayı, bu şirketleri takip ederek fonu yönetiyor. Böylece yatırımcılar anlık olarak bu şirketleri takip etmesine gerek kalmıyor. Nereye, nasıl, hangisine yatırım yapayım tedirginliğinde olmuyorlar ve böylece buradaki değerlenmeden bu getiriyi sağlamış oluyorlar. Tabi burada hani yatırımcıya düşen aktif olarak bunu takip etmek konuları fon yöneticisine kalıyor ama burada yatırımcıya kalan hangi temayı yatırım yapmak. Dediğim gibi kimi biraz daha genel Amerikan borsalarına yatırım yapıyor. Kimi daha çok Asya piyasası ağırlıklı yapıyor. Kimi daha çok teknoloji ağırlıklı yapıyor. Yani biraz hani orada ayrışabiliyor. Ki hani bunda fikri olmayanlar da aynı zamanda profesyonellerden destek alabilirler. Hangi sektöre daha çok yönelmeli diye. Ama eğer belli bir sektöre yatırım yapma fikri önceden varsa, ki verdiğim örnekte diyelim yarı iletkenleri ve teknoloji temasına yatırım yapmak istiyor, o zaman bu sektördeki yarı iletken adı geçen bu yarı iletkenleri, çip sektörüne yatırım yapan fonları listeleyip bakabilirler. Dediğim gibi kaptan da bunların detayına bakarak hangi şirketlere yatırım yapıyormuş, bunlardan birini seçerek bu yatırımı yaparak direkt işte bu Amerikan borsalarına yatırım yapmış oluyor fonun üzerinden. Tabii burada bu şekilde bir yatırım perspektifinde, ürün yelpazesinde çeşitlendirmiş olunuyor. Tabii dönem dönem buradaki piyasadaki şartlara göre fiyatlarda tabii bu da, burada şunu da söylemek lazım. Haliyle bunların çoğunluğu hisse yatırımı oluyor. Yurt dışında yatırım oluyor. Haliyle bu fonların risk skorları, risk seviyeleri yüksek. Piyasada bir sıkıntı olduğunda volatiliteleri yüksek oluyor. Kazançları da tabii aynı zamanda eğer olumlu bir tema olduğunda, hızlı olduğu gibi olumsuz bir ortamda, işte savaşın başladığı dönemde kayıpları olduğunu görmüştük. Yani burada bir volatilite oynaklığını bu şirketler yaşıyor. Ama burada hani şunu da söylemek lazım. Adı üstünde bunlar yatırım fonları ve bu işte nitelikli fonlar dediğimiz hali bunlar, bu fonların risk skorları, risk seviyeleri yüksek. Piyasada bir sıkıntı olduğunda volatiliteleri yüksek oluyor. Kazançları da tabii aynı zamanda eğer olumlu bir tema olduğunda, hızlı olduğu gibi olumsuz bir ortamda, işte savaşın başladığı dönemde kayıpları olduğunu görmüştük. Yani burada bir volatilite oynaklığını bu şirketler yaşıyor. Ama burada hani şunu da söylemek lazım. Adı üstünde bunlar

0: gerekiyor. Bu fonlar biraz orta uzun vadeli yatırım için iyi olan fonlar. Günün sonunda bir temaya, bir hikayeye yatırım yapılıyor ve bu içinde biraz tabii süre gerekiyor. Yatırım zaten çok kısa vadeli bir konu değil, biraz da orta uzun vadeli bir konu. O yüzden bu fonlara yatırım yaparken de biraz kısa vadeli fiyat oynaklığına çok bakmadan biraz orta uzun vade perspektifiyle bu yatırımlara bakmak lazım. Çünkü orta uzun vadede bir tema işte kısa vadeli fiyat oynaklığından ve dış etkenlerden daha sıyrılarak daha normalize bir fiyat hareketine dönüyor. Yani uzadıkça vade uzadıkça o kısa vadeli noise'den uzaklaşmış oluyor. Gürültüden uzaklaşmış oluyor. Şu anda yaşadığımız gibi işte bir savaş konusu ya da herhangi böyle bir haber akışıyla olan kısa vadeli konuların getirinin kötü anlamda etkisinden arınmış olarak biraz da esas kendi hikayesine, temasına dönmüş oluyor. Ondan dolayı da biraz bu yatırımlara orta uzun vadeli bakmak gerekiyor. Çok kısa olarak bakmamak gerekiyor. Şimdi bu bölümde biraz bu yatırım perspektifini genişletmeyi konuştuk. Daha önceki portföy çeşitlendirme bölümümüzden de biraz daha detaylı dinleyebilirsiniz. Bu bölümde bunun biraz daha devamı gibi oldu. Biraz daha coğrafyayı genişletmiş olduk ve ürün yelpazesini genişletmiş olduk. Ve bu şekilde biraz daha portföyümüzü daha geniş ve daha global bir portföye taşıma fırsatını nasıl sağlarız diye detaylandırmış olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODR Radyo'da olsun.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Portföy çeşitlendirmesi nedir? Nasıl yapılır? Portföy, bir yatırımcının kazanç sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu tüm yatırım araçlarının toplamıdır. Nakit, altın, döviz, hisse senedi ve gayrimenkul gibi pek çok araç portföyü oluşturur. Portföy çeşitlendirmesi ise yatırım riskini azaltmak amacıyla uygulanan temel stratejilerden biridir. Bugünün sesli makalesinde portföy çeşitlendirmesi nedir sorusunu yanıtlıyoruz. Düşünün, tüm birikimi tek bir yerde değerlendirmek, tek şarkıdan oluşan bir playlist dinlemeye benzer. Nasıl gün içinde farklı şarkılar seçiyorsak, portföy çeşitlendirmesi de benzer şekilde birikimi farklı özelliklere sahip yatırım araçlarına dağıtmayı ifade eder. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar, sermayelerini tek bir araca bağlamak yerine, riskleri, getirileri ve piyasa koşullarına verdikleri tepkiler farklı olan birden fazla varlığa paylaştırırlar. Portföy çeşitlendirmesi, diğer adıyla diversifikasyon, yatırımcılar için çeşitli avantajlar sağlayabilir. 1. Risk yönetimi. Tek bir yatırımdaki olumsuz gelişmelerin tüm sermayeyi aynı ölçüde etkileme ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. 2. Volatiliteyi, dalgalanmayı dengeleme. Örneğin altında yükseliş yaşanırken döviz uzun süre sabit kalabilir. Diversifikasyon farklı araçlardaki değer kaybı gibi durumlardan en az derecede etkilenmeye yardım edebilir. Kaybetme ihtimalini istatistiksel olarak dağıtma. Tüm sermayenin tek bir varlığa yatırılması sert düşüşlerde daha yüksek kayıp riski doğurabilir. Çeşitlendirme bu riski yaymaya yardımcı olur. 4. Psikolojik dayanıklılık. Daha dengeli bir dağılım, strese kapılıp duygusal kararlar verme ihtimalinizi azaltabilir. Peki etkili portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılır? Gelin öne çıkan yöntemlere bakalım. Stratejik varlık tahsisiyle yatırımcı, hisse senetleri, sabit getirili araçlar, altın gibi farklı araçlarla risk toleransı ve vade beklentisine uygun bir dağılım belirleyebilir. Düşük korelasyonlu varlık seçimi yöntemi, aynı yönde hareket etmeyen yatırım araçlarına yer vererek tek bir varlık sınıfındaki olumsuz hareketlerin portföyün tamamını etkilemesinin önüne geçebilir. Sektörel dağılımla sermaye, ekonomik döngülere farklı tepkiler verebilen sektörlere yayılabilir. Coğrafi çeşitlendirme yöntemi ise, yatırımı tek bir ülkenin ekonomik ve siyasi koşullarına bağlı kılmadan farklı piyasalara ve para birimlerine dağıtarak riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak portföy çeşitlendirmesi profesyonel bir yönetim stratejisi olup tüm yumurtaları aynı sepete koymamak anlayışıyla riskleri daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefler. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu Odeye Radyo'dasınız. Bir sonraki bilgilendirecek kısa makalede görüşmek üzere.
2: Odeye Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya. Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenler.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Radyo. Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, yatırım portföyünde kıymetli madenlerin yeri neden önemli?
2: Yatırım yaparken en önemli konulardan biri portföy çeşitlendirmesi. Yani başka bir deyişle tüm yumurtalarını tek bir sepete koymamak. Farklı varlıklara yatırım yaparak riskleri azaltabiliriz. Biri değer kaybederken diğeri kazanacaktır. Kıymetli madenler tam da bu nedenle birçok portföyde önemli bir yer tutar. Altın ve gümüş tarihsel olarak hisse senetleri ve tahvillerle düşük korelasyon gösterir. Borsalar sarsıldığında veya tahvil piyasaları çöktüğünde altın çoğu zaman değerini korur ya da yükselir. Örneğin 2022 yılını hatırlayalım. Hem küresel hisse senetleri hem de tahviller sert düştü. Ama kıymetli madenler portföydeki dengeyi korudu. Ayrıca kıymetli madenler enflasyona karşı da önemli bir koruma sağlar. Paranın satın alma gücü düştüğünde altın bu kaybı büyük ölçüde telafi edebilir. Türkiye'de de altına yönelik güçlü yatırım geleneğinin arkasında hem enflasyona karşı hem de kur riskine karşı sağladığı çift yönlü koruma vardır. Burada kritik soru şu: bu yaklaşım çeşitlendirme mi, spekülasyon mu? Altın kısa vadede %30 yükselir düşüncesiyle alıyorsanız bu spekülasyondur. Ancak portföyünüzün belirli bir oranını uzun vadeli bir güvence olarak ayırıyorsanız bu gerçek anlamda risk yönetimidir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, Yatırımın Sesinde hafta başında yatırım ve finans gündemiyle karşında. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Decorate your flesh.
1: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Gümüş yatırımı, parlak bir geleceğe adım atın. Değerli metaller arasında kendine özgü bir yere sahip olan gümüş, hem yatırım aracı hem de sanayi ve teknoloji sektörlerinin önemli bir ham maddesi olarak dikkat çekiyor. Gümüş yatırımının avantajlarını, taşıdığı riskleri ve farklı yatırım yöntemlerini keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Yatırım by Odea sayfası için hazırlanan Gümüş Yatırımı, Parlak Bir Geleceğe Adım Atın başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Yatırım dünyası çeşitli fırsatlar ve risklerle dolu geniş bir evren olabilir. Ancak bu evrende doğru bilgiler ışığında endişelerinizi gidererek güvenle yol alabilirsiniz. Değerli madenlere yapılacak yatırımlar, yatırımcılar için güvenilir bir liman ve sağlam bir getiri potansiyeli sunuyor. Son yıllarda yatırım değeri gittikçe artan gümüş de bu değerli madenlerden biri. Gümüş yatırımı, bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmek amacıyla gümüşe yatırım yapma süreci. Gümüş, fiziksel formda sikke veya külçe olarak ya da ETF ve madencilik hisseleri gibi finansal enstrümanlar aracılığıyla yatırım yapılabilen değerli bir metal. Tarih boyunca hem para birimi hem de değerli bir varlık olarak kullanılan gümüş, eski uygarlıklardan günümüz modern ekonomilerine kadar ekonomik güvenin sembollerinden biri oldu. Tarihsel olarak değerini koruyan gümüş, altın yatırımına benzer şekilde güvenli liman olarak görülüyor. Sınırlı arzı ve devam eden talebi, uzun vadede değerini korumasına katkı sağlıyor. Elektronik, tıp ve enerji üretimi gibi birçok sanayi ve teknoloji alanında kullanılması ise gümüşe yönelik talebi artıran önemli faktörler arasında yer alıyor. Ancak her yatırım aracında olduğu gibi gümüş yatırımının da bazı riskleri bulunmuyor değil. Uzun vadede getiri potansiyeli daha yüksek olan gümüş, hızlı alım satımlar yapan için dezavantajlar da barındırabiliyor. Gümüşü çevrim içi kanallar üzerinden alıp satmak ve bankada bulundurmak ise kayıp, hırsızlık gibi riskleri azaltabiliyor. Peki nereden başlamalı derseniz, gümüşe yatırım yapmanın bir yolu gümüş ETF'leri. Bu fonlar fiziki olarak gümüşe sahip olmadan gümüş fiyatlarındaki hareketlerden yararlanma imkanı sunuyor. Yüksek likiditeye sahip olan gümüş ETF'leri, alım-satım işlemlerinin hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesini sağlarken, küçük tutarlarla yatırım yapmayı da mümkün kılıyor. Gümüş madenciliği hisseleri ise, gümüş çıkaran ve işleyen şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapma fırsatı sunuyor. Yatırım öncesinde şirketlerin finansal tablolarını ve faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki siyasi ve ekonomik koşulları dikkatle değerlendirmek önem taşıyor. Gümüş yatırımına hem yatırım hem de bankacılık uygulaması olan Odea'dan başlayabilirsiniz. Odea'da altın, gümüş ve döviz işlemlerinin yanı sıra mevduat, hisse senedi, Eurobond ve yatırım fonları gibi farklı yatırım seçeneklerini keşfedebilirsiniz. Gümüşün tarihsel önemi, enflasyona karşı koruma potansiyeli ve sanayi ile teknoloji sektörlerinde gördüğü talep, bu değerli metali portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için dikkat çekici bir seçenek haline getiriyor. Ancak yatırım kararlarının kişisel finansal hedefler, risk algısı ve vade tercihleri doğrultusunda verilmesi gerekiyor. Gümüşün yatırım dünyasındaki yerini, sunduğu fırsatları ve dikkat edilmesi gereken riskleri ele alan kısa makalemizin sonuna geldik. Finans ve yatırım dünyasına dair merak ettiğiniz konuları keşfetmek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Eylül yeni başlangıçlar ayı. Yeni bir döneme girerken akılda beliren yatırım ve birikim soruları da çoğalıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçen ile finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi haftanın sorusunda yatırım ve birikime dair merak edilenlere yanıt veriyor. Haftanın sorusunda uzman isimlerin yanıtları gün içinde Odea Radyo'da seni bekliyor.

Sporda, evde, işte, trafikte. Müzik keyfinin arasına ekonomi ve finans dünyasından ilgi çekici makale özetleri karışıyor. Sesli makaleler Odeya Radyo'da müzik akışının içinde her an seni bulabilir. Kulağını Odeya Radyo'dan ayırma.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için Agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsediliyor. Odeya Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Agusto.com'da yer alan Yatırım by Odeya sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1. Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2. Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3. Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtia fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi asıl soru şu: bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşikse değerleme ile ilgili. Birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir. Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla sadece yatırım yapan ama henüz nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir.
Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik riskler, artan küresel borçluluk ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altını destekliyor. 2026'da da portföylerde güvenli liman rolünü koruyabilir. Gümüşte ise hem sanayi talebi hem yatırım talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımları hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça yüksekti. Ancak baz etkisi ve yeni sözleşmelerle birlikte artış hızında yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla 2026'da soracağımız soru enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru. Hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli. Dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluşturuyor. Oluştuğunu bizlere gösteriyor.

Yeni dönem, yeni bir başlangıç demek. Okullar açılırken, iş hayatı hızlanırken yatırım gündemini takip etmek de bir o kadar önemli hale geliyor. Odea Radyo, yatırımdan ekonomiye uzanan zengin içerik dünyasıyla ve chill out şarkılarla yayında.

en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Odeya Radyo.
1: Derin ile Chill Zone başlıyor. Please help me understand.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da. Odeya.